şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının SEKP idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındı. Ayrıca 4'te alt kurul oluşturuldu. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonuyla silahsızlanma alt komisyonu kurulacak. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş'a rüşvet suçlarından etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmedi ancak ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 6 CHP'li belediye başkanına hapis cezası verildi. Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırma, rüşvet aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Cezalan sanıklar 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırıldı. Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli bir aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Besant, İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz. İran hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Liderler, iki ülke ilişkileri ve küresel konularda barışı önceleyen politikaları ele aldı. Erdoğan ayrıca Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ettiğini ve yeni partiye geçeceğini açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. 730.854 aday 28 Ağustos'a kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Cips, salam, peynir ve soslarda kullanılan 10 aroma maddesine kademeli yasak geliyor. Yüksek petrol fiyatlarından dolayı 16 Avrupa pazarında elektrikli araç kayıtları %13 arttı. OpenAI modellerinin başka bir yapay zeka platformunun sistemlerine izinsiz erişmesi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımını yasaklamayı hazırlanıyor. New York moda haftasında Eylül 2026'dan itibaren gerçek hayvan kürkü kullanılması yasaklanıyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerji...

0: Doğan canlı yayında.
1: Evlenme teklifini nasıl yaptı? Paylaşmak ister misin?
2: İsterim tabii canım. Çok güzel yaptı.
3: Tabii. Herhalde o kadar teklif
2: almış. Ya ne oldu biliyor musun? Biz Roma'ya, İtalya'ya tatile gittik Samet'le. Hmm. Gezdik. Ben böyle bekliyorum, evlenme teklif eder, burayı kaçırmaz herhalde falan diye düşünüyorum. Evet. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti. Aa, teklif yok. Bir de biz böyle açığızdır birbirimize karşı. Çantalarımız açıktır falan filan. Böyle yüzük bakınıyorum falan. Yok çantalarımız. Yok teklif. Ay ben bir kuruldum neyse. Aşk çeşmesine gitmiştik. Hadi dedi, akşam da bir görelim. Tamam dedim. Yürüyoruz ya, ne güzel değil mi falan filan. Mutlu musun benimle falan diye bana böyle sorular soruyor. Ay dedim valla çok mutluyum falan. İyi dedi, hep sürsün ister misin dedi. Ay isterim tabii dedim.
1: Aa sen de ama heveslisi gibi hemen şey atlamışsın be. Kız biraz naza çekseydin kendini. Çeşmeyi görünce hemen bu da... Aa olur tabii, ne olmasın. Teessüf ederim, o kadar yıllık hukukumuz var.
2: Tabii. Annesinin yüzüğüyle evlenme teklif etti bana.
1: Ay beleşçi. Ay beleşçi. Güzelmiş tabii, yani ortam, ambiyans falan, adam Roma'da güzel bir teklif etmiş. Ana olarak evet, baktığın zaman evet, evet, hani sıradan değil en azından baktığında, ama lütfen bana dürüst cevap ver.
2: Ha, kesin dürüst cevap ver.
1: O annesinin yüzüğünü kuyumcuya gidip sordurttun mu kaç para bu diye?
2: Benim bir tane bayim var, onun karşı dükkanı kuyumcuydu eskiden. He. Taşındı sonra gitti. Benim yüzüğüme baktı. İşte tam o sırada işte nişanlandık falan, yüzüğüm bilmem.
1: Sonra uzun uzun baktıktan sonra aa Eminönü malı mı bu?
2: Dedi ki elmas bu dedi. Ha öyledir, bilmiyorum dedim. Vallahi bilmiyordum. Ondan sonra en az 5000'i var bunun dedi. Oh dedim, Allah bereket versin.
1: Ama biliyorsun elması bozdurduğunda para ediyor mu?
2: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorum ne be, İzmirli. herhalde o şey, yani pırlantada öyle bir şey var da elması tam kestiremedim. Yani pırlantanın sertifikası olmadığında bozduramıyorsun. Ya bozdurduğunda para etmiyor, cam parçası falan yani, ama altın olsaydı keşke.
2: Ay olmadı ki bozduralım.
1: Tüh, neyse düğünde aldırt o zaman.
2: Düğünde neyi aldırtacağım?
1: Düğünde liste vereceksin adamın eline. 5 tane Adana burma, bir tane Trabzon hasır set. Yapacaksın. Didem yapacaksın. Beni Didem, vallahi hakkımı helal etmem. Sütümü helal etmem Didem.
2: Ben hayatta isteyebilen biri değilim.
1: Tamam, adamın numarasını versene ben. Ay ben isteyeyim, adamın numarasını ver.
2: Özel ben yazayım.
0: Doğan canlı yayında.

0: çocuk da ayakta yatıyor. Evet. Bitti, iyi şükür.
1: Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydınlar. Tarihler 25 Ağustos, günlerden salı ve radyolarınızda.

Yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik buradayız. Günlerden salı, ne yapıyorsunuz bakalım? Keyiflerin yerinde olduğu güzel bir gün olması dileğiyle önce yoklamamızı alarak başlayalım. 2-3 dakika içinde gelen mesajları birazdan yayında paylaşmaya başlayacağım. WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptınız yazarsanız birazdan hızlıca gelen mesajlara bakacağım. Şimdi ben böyle şu an neler yaptığınızı diyorum ya, ne yapacağız ulan, işe gidiyoruz işte diyenler çoğunlukta belki ama öyle yerlerden mesajlar geliyor ki uyduruyorum işte, şu an seradayım işte, bilmem ne topluyorum, Doğancan Çin'deyim, burada saat bilmem kaç, ofiste seni anlamıyorlar ama yüksek sesle dinliyorum, Doğancan Almanya'da fabrikada seni dinliyorum diye bana böyle fotoğraflar geliyor. Ya da uyduruyorum işte, Doğancan ben hastayım ve şey, hastane odasında tek başıma seni dinliyorum falan diye böyle bir sürü farklı yerlerden, farklı durumlardan mesajlar geliyor. Dolayısıyla yoklamanın aslında manası bu. Biz aynı anı paylaşıyoruz ama belki aramızda binlerce kilometre var. Belki başka bir gündemin içindeyiz. Mesajlar WhatsApp'tan gelebilir. 0531 780 5 90 80, 531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi yazın. Ben de birazdan hızlıca mesajlara bakacağım. Az sonra da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarına da geçeceğiz. Beraber işte birbirimizi eğleye eğleye yalandan her şey yolundaymışçasına bunca derdin tasanın içinde nefes almaya gayret edenler derneği. Aa, güzel. Ben de şey, yönetim kurulu başkanıyım. Günaydın.

0: kaçırmayın. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: son yılların en popüler isimlerinden oluverdi. Tantaşçı ve Gidişat Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken radyoların en süperi
1: Doğan Canlı yayında.
0: Sadece 20 saniyelik bir aram var.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper FM. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Ve artık yoklama faslına geçebiliriz. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Programın en sevdiğim bölümü. Yıllar geçti, hala daha alışamadım. Ben İstanbul'da bir odanın içinde duvara bakarak konuşurken, sadece Türkiye sınırları içinde değil, internet sağ olsun dünyanın dört bir yanında aynı anı paylaşıyoruz an itibariyle.

Sparta'dan yazmış sevgili Emine. Yalova'dan Feyza. Hastaneye doğru gidiyorum. Babam gözünden ameliyat olacak. Katarakt ameliyatı. Dualarınızı bekleriz demiş. Çok geçmiş olsun, selamlar. Bencan, 7-8 senedir büyük keyifle dinliyorum seni. Danimarka'nın Aarhus şehrinden. Sevenin çok burada, vallahi bilmeni isterim demiş. Beykoz'dan Güven, günaydın. İzne çıktım bugün itibariyle ama yine de erken uyandım ve seni dinliyorum demiş. Tolga, günaydın. Karşım Konya'dan selamlar diyor. Fatih, Hasan, Hüseyin ve Alişan iş yolunda. Kimseye bulaşmadan gidiyoruz demiş. Aman abi. İyi, süper. Mersin'den günaydın demiş. Sevgili Halit, günaydın. Helsinki, 10 point diyen sevgili Tuğba. Finlandiya'dan dinliyor da yıllardır. Bursa'dan Hakan, servis şoförüm, her sabah seni dinleyerek ayılıyorum valla. Tuzlu limonlu soda gibisin. Seni dinleyince kendime geliyorum Doğancan. Kayseri'den selam. Çay koydum şimdi. Ev hanımıyım. Valla 10 yılı oldu herhalde seni dinlemeye başladı demiş Meltem. Karanlık dünya, sensiz karanlık. Ankara'dan Aslı, günaydın. Rusya'dan bir mesaj var. Novosibirsk şehrinde. Burası soğuk ve ev temizlerken seni dinliyorum. Ve seni dinlerken kendimi İstanbul'daymış gibi hissediyorum. Vallahi çok iyi geliyorsun demiş Emine. Ya bak, Rusyalardan dinliyorlar bizi. Bu arada Minibüs Nilgün yazmış. Beni de dinliyor de hala inatla. Aynen. Nilgün, günaydın. Sarıyer'den çıktık yola. İşe gidene kadar kulağımız sende diyen Umut ve Fatoş, günaydın. Bak mesela Çekya'dan dinliyorum Doğancan. İşe gitmeden önce bebeğime mama hazırlarken kulağım sende diye Batur Alp mesaj yollamış. Çekya'dan mı? Vay de dengem öne. Vay. Denizli'den selamlar diyor Gülseren. Marketteyim, çalışıyorum. Burada yüksek sesle dinliyorum seni. Enerji veriyorsun Doğancan, günaydın demiş. Sevgiler. Konya altından selamlar, denizdeyim diyen Nurten. Aa, plajdan video yollamış bir de bana. Kız sabahın köründe. Konya altı, Antalya'dan selamlar. Liechtenstein'dan Meryem yazmış, çalışırken her sabah kulağım sen dediği bir fotoğraf yollamış. Ne bu? Kız, bu mermi mi bu? Ne bu? Yok. Böyle dübele benzeyen metal bir şey. Mi yoksa yok herhalde öyle bir şey. Civata mıvata öyle bir şey herhalde ama uzun bir şey. Mermiye benziyor. Maltepe'den selamlar. Sonra Ataşehir olmak üzere işe gidiyoruz. Her sabah kulağımız sende diyen sevgili Serap ve Kaan. Onlar da bana bir selfie yollamış. Günaydın. Derneklerin ekmeğini yediler Doğancan, başka fikir bul demiş. Ha evet, doğru. Ne olsun o zaman? Arkadaşlar, beni artık kalkındırmanız lazım ya. Valla böyle olmayacak. Ne bileyim, en kötü böyle Doğancan bizim köyde gömü var falan gibi bir bilgi varsa hani en kötü onu haber verin bari yani. Ben kendi imkanlarımı çözmeye çalışırım. Kayseri'den bulutlu bir günden günaydın. Her sabah oğlumla kahvaltı yaparken enerjim bize çok iyi geliyor demiş. Günaydınlar, selamlar, valla ne güzel. Muğla'dan Ferda, sevgiler. Konya'dan yazmış sevgili Fatma Nur. Kalktık işe gidiyoruz, yine sendeyiz. Mersin'den selamlar. Kırmızı ışıkta durdum, mesajımı yolladım diyen sevgili Selin, günaydın. Mehmet Ali, spordayım, İstanbul'dan dinliyorum, günaydın diyor. Şanlıurfa'dan Rahime, sevgiler. İsmim Vehbi Kereman. İstanbul'dan dinliyorum seni işe giderken. Önce Bebek Parkı'na yüzmeye, oradan da işe. Bu gerçek mi ya? Sen de mi? Bari tumanla girmeyin. Mayoyla giriyorsundur inşallah. Vehbi Kereman. Nerelisin sen Vehbi? Vehbi Kereman çünkü soyadın mı senin? Bilemedim. Neyse. Su sıçratmayın bari. Başakşehir'den Ufuk, günaydın. Selamlar, sevgiler. Bursa'dan Huriye, günaydın. Peki, şimdi bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bu sabah yayında notlarıma baktım. Bayağı da olmuş bu konuyu işlemeyeli. Her konuştuğumuzda da gerçekten türlü hayat tecrübeleri bize eşlik ediyor. Bu sabahın yayın konu başlığı şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Arkadaşlar, şu bana ders oldu, siz yapmayın ya da
yapmamak bana ders oldu, siz yapın gibi bir yerden varsa sizin de böyle türlü hayat tecrübeleriniz, buyursunlar. Canlı yayın telefon numaram 212-368-62-12, 212-368-62-12, ya da dileyenler WhatsApp'tan da mesaj yollayabilir, 0531-785-90-80, buradan da ulaşmanız mümkün. 1-2 dakikalık bir aram, hemen ardından da ilk telefon bağlantısıyla haydi muhabbet başlasın.

Son günlerin sosyal medyanın en viral şarkılarından bir tanesi oldu. Herkes bu şarkıyla videolar paylaşıyor. İşte non non non ne oldu böyle diyor ya. Orada işte insanlar bir geçmiş hallerini paylaşıyor. Ondan sonra şimdiki halini paylaşıyor. Ya şimdi çok daha iyi olmuş ya da geçmişte daha iyiymiş. Şimdi tövbe estağfurullah bir şey olmuş falan. Öyle anlarını paylaşıyor. Böyle komik komik bir sürü video paylaşılıyor. Türlü içerikler var. Asil de kafayı yemiş bir vaziyette. Sayfasında her gün 1000 tane o videoyu paylaşıyor. Bütün storylerine girdiğim zaman bakıyorum 1000 tane video var. Tak tak tak tak tak. Ama hepsi de çok komik, çok eğlenceli gerçekten. Güzel şarkı. Bu arada şarkının sözü Derya Ulu ve Sefo'ya ait, müziği Asil Gök'ün. Devamı gelmeli bence. Çok güzel işler yapıyor. Evet, bugünün yayın konu başlığı bana şu ders oldu diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Şu şu şu şu bana ders oldu arkadaşlar. Size de en büyük tavsiyem, en büyük önerim şu olur. Aman diyeyim şunu yapmayın ya da mutlaka şunu yapın diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Hey! Üç beş mesaj paylaşalım hemen ardından, hadi. İlk telefon bağlantımızı alacağız artık.

0: Oğuz diyor ki 1. Kimseye kurtarıcı rolüne bürünmeyin. Bu hayat bunu öğretti bana. Bazının yeri olduğu o işte gübre dolu yerlerdir. Ne kadar sen çıkarmak istesen de yeri oradır, oraya aittir. 2.
1: Aynı şeyleri tartışmaktan yorulmadın mı?
0: Kumar alışkanlığı olan birini kurtarmaya çalışmayın ve sözlerine inanmayın. Borç para sakın vermeyin. Asla o bağımlılıktan kurtulamaz. Çok ciddi tedavi görmesi gerekiyor. O yüzden kumar oynayan birinden uzak durun, görüşmeyin. Oğuz, yani doğru diyor olmanla beraber bir yandan da... Şimdi senin çok yakınında böyle bir bağımlılık edinmiş biri olsa onu bu sıkıntıdan kurtarmaya çalışmaz mısın? Ha, yani... Göz göre göre. Evet, kolay değil. Ama imkansız da değil. Doğancan, bu hayatta iyilik yapmamam gerektiğini anladım. Ne?
1: Ceketimi alıp çıkacağım diyorum. Allah Allah, inanmıyorum.
0: Üvey kızıma dünürler tanışmaya geldiğinde bir annenin yapacağı kadar emek harcadım. Geldik nişan isteme törenine, el alemin içinde babasına yüksek sesle tehditkar bir şekilde ablamı seviyorsan oturacaksın oraya diye annesinin yanını gösterdi. Bana da diyor ki sen de şöyle otur, o tarafta oturman estetik durmaz dedi. Özrü bekleyen ben neredeyse özür dilettirecek hale getirilmeye çalışıldım diye.
1: Çıkacağım diyorum.
0: Aile içi kaoslar. Keşke ben de orada olsaydım. Tatsız olmuş. Mustafa yazmış Almanya'dan. Geri dönüş yolundayız. Kulağımız sende Doğancan. Yolumuza eğlence katıyorsun diyen sevgili Selma. Geri dönüş Türkiye'deydiniz, Almanya'ya dönüyorsunuz. Hadi kazasız belasız. Bizdeki tecrübe kimseye haddinden fazla değer vermemek gerektiğini öğrenmek oldu bu arada demiş. Evet, ama işte onu da anlayana kadar zaten gereken değeri çoktan vermiş oluyor insan. Yani vermeden vermemen gerektiğini anlamıyorsun. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Mehmet, Ankara'dan.
0: Hoş geldin Mehmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben kamu görevlisiyim Ankara'da.
0: Kurcalamayalım o zaman he?
2: Yani evet, iyi olur.
0: Niye, belki bizim işimize yarayacak bir şeydir Mehmet abi?
2: Çok yarayacağını sanmıyorum.
0: Doğru
2: zaten
0: diyorsun.
2: Bitirdin ya.
0: Ne? Zaten?
2: Bitirdin ya, o yüzden gerek yok.
0: Bitirdim ya, ne? Ha, askerlik. Tamam abi, aman dur boş ver. Evet, gelelim konumuza. Bugün ders oldu dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Nedir acaba?
2: Evet, bana da büyük bir ders oldu. Çok güvendiğim, çok inandığım birisi beni öyle bir kandırdı ki.
0: Ne oldu?
2: Yani artık hani bütün inanç sistemini değiştirdi yani.
0: Allah Allah. Abi olayı anlatman lazım bize. Böyle bir parmak bağ çalamazsın. Ne oldu?
2: Hani 13 yıllık evliliğimi bir anda bitirdim. Beni aldattı. Ve şu an pişman olduğunu söylüyor ama geri dönmemi istiyor. Ve bunda da işte kararsız kalıyorum. Bir yalana bir daha nasıl inanacağım onu bilmiyorum. İnsanlara yalanlara inanmamasını tavsiye ediyorum.
0: Da önce sen bir netle istersen bize tavsiye edene kadar.
2: Yani...
0: Bu arada şimdi dışarıdan bu gibi durumlara karşı böyle keskin ve net yorum yapmak çok kolay tabii ki. Senin duygu durumun, senin yaşadığın, onları sen bilirsin sadece. Keşke böyle bir şeye maruz kalmasan, çok büyük güven kıran, çok büyük hayal kırıklığı olmakla beraber devam etme isteğin varsa da kime ne? Yani eğer bu konuda senin böyle bir isteğin varsa, ama yarın öbür gün yine yani böyle paranoyak gibi yaşayacağını bilmen lazım. Belki yeniden böyle bir şeye maruz kalmasan bile hep böyle ulan acaba yine bir şey mi var diye telefonları kurcalayacaksın. Hep böyle ne bileyim bir şey olduğu zaman bilmiyorum tabii, olayın detaylarını da çok sormak istemedim. Çünkü askeri personelim dedin. O yüzden çok girmek istemiyorum oralara. Ama yani ne diyeyim, hayırlısı olsun. Ne zaman ayrıldınız?
2: Teşekkür ederim. Daha 3 hafta falan oldu işte.
0: Yeni. Boşandınız mı yoksa öyle evleri mi ayırdınız?
2: Yok, boşanma aşamasındayız şu anda.
0: Abi nasıl öğrendin? Anlatsana biraz.
2: Mesajlarını yakaladım. Instagram X hesabından bir hesap açmışlar. Oradan öğrendim.
0: Sen bu arada daimi Ankara'da mısın yoksa görev için gidiyor musun bir yerlere?
2: Gidiyorum, geliyorum.
0: İşte senin gittiğin dönemlerde olmuş ha?
2: Evet, muhtemelen.
0: Nikahlı eşin ama yani kusura bakma. Allah kahretsin yani.
2: Değil mi? Teşekkür ederiz bence.
0: Hiç hoş değil yani hiç. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Bir de iş
2: arkadaşıyla.
0: Abi bir şey diyeceğim. Boşan gitsin, boş ver ya. Kaç yaşındasın sen?
2: 45.
0: Tamam, genç adamsın diyeceğim de dilim varmıyor. Gençsin canım yani. Kendine bunu yapmana ne gerek var yani. Evet üzücü, keşke bunlar yaşanmasaydı da yani. Bundan sonrası senin için çok hayırlı değil yani. Dikiş tutmaz bu ilişki daha yani. O yüzden diyorum.
2: Teşekkür ederim. Bunu söylemek istedim. Çok sağ ol.
0: Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Be. Abi aldatmayın ya, kimse kimseyi aldatmasın. Eğer böyle bir yola mı gireceksin, bitir hayatındaki o ilişkiyi. Yani öyle bir fikrin varsa, gönlünün başkasına kaydığını düşünüyorsan, öyle bir şey varsa, hissiyatın varsa, bu neymiş ya? Bir de yani bak işte hep böyle erkeklere bu konuda hep suçlamalar yapılır ki eğer oturup doğru konuşalım. Tabii ki istatistik olarak büyük oranda erkekler bu haltı yiyor olmakla beraber işte bak bir kadın da yine bir erkeğin canını yakıyor diyor ve buradan bütün neyse dur onu demeyeyim. Bir şey diyecektim de durdum desem mi acaba? Neyse böyle mağduriyetler yaşamış dinleyicilerime ne çalsam size özel bir şarkı çalayım. Aa dur bu olur.

0: Lanet olası kalbi yüzü.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Havan değsin. Kompen. Reklam.
4: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının SEKB idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındı. Ayrıca 4'te alt kurul oluşturuldu. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonuyla silahsızlanma alt komisyonu kurulacak. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş'a rüşvet suçlarından etkin pişman nedeniyle ceza verilmedi ancak ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 6 CHP'li belediye başkanına hapis cezası verildi. Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırma, rüşvet aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ceza alan sanıklar 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırıldı. Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli bir aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Besant, İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz. İran hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Liderler, iki ülke ilişkileri ve küresel konularda barışı önceleyen politikaları ele aldı. Erdoğan ayrıca Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ettiğini ve yeni partiye geçeceğini açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. 730.854 aday 28 Ağustos'a kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Cips, salam, peynir ve soslarda kullanılan 10 aroma maddesine kademeli yasak geliyor. Yüksek petrol fiyatlarından dolayı 16 Avrupa pazarında elektrikli araç kayıtları %13 arttı. OpenAI modellerinin başka bir yapay zeka platformunun sistemlerine izinsiz erişmesi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımını yasaklamayı hazırlanıyor. New York moda haftasında Eylül 2026'dan itibaren gerçek hayvan kürkü kullanılması yasaklanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: RSOTA Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 25, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 15, Avcılar Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 12, Ataşehir Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar 22, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSOTA Ekspertiz. RSOTA Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, her salı günü karnaval uygulamamızda bir yarışmayla sizi selamlıyoruz. Normalde saat 9.30'da yarışma başlıyor diyordum. Fakat artık salı günleri yayın boyunca devam ediyor yarışma. Yani 7'de başladı, 10'a kadar devam edecek bu yarışmaya katılma hakkı. Bu yarışmanın neticesinde ilk 3 kişi bizden 5'er 1000 TL değerinde SPX'ten hediye çeki kazanıyor. Haberiniz olsun, 5000 liralık hediye çeki kazanmak isterseniz 3 kişi kazanıyor bu arada. Yapmanız gereken tek şey, karnaval uygulaması eğer yüklü değilse telefonlarınızda karnavalı indirin ve hemen uygulamayı indirdiğinizde giriş yapmanız lazım. Mailinize giriş yapın, sağ üst tarafta bir ödül emojisi göreceksiniz. Ya da uygulamanın en üstünde zaten fotoğrafım var, yayın bitene kadar orada göreceksiniz. Oradan giriş yaptığınız zaman yarışmaya dahil olabilirsiniz. Zaten uygulamayı kullananların biriken puanlarıyla yarışmaya katılması mümkün. Sadece bu arada benim yayın esnasında değil, diğer içeriklerde de işte önümüzdeki günlerde ne var ne yok, hangi konserlere ne kazanabilirsiniz, oradaki o ödül kupasına bastığınız zaman görüyorsunuz. Mesela ne varmış önümüzdeki günlerde? Yine hediye çekleri var, Adamlar konser davetiyesi var, Sertab Erener konserine davetiye var. Sırada ne varmış? Can Bonomo konserine davetiye veriyormuşuz, Simge konserine davetiye veriyormuşuz. Mabel Matiz İzmir konserine davetiye veriyormuşuz. Böyle bir sürü orada hediyeler bekliyor sizi. Yapmanız gereken tek şey, karnaval uygulamasını indirip oradan yarışmaya katılmak. Bu arada doğru cevaplamak yeterli değil, hızlı cevaplamak da önemli. En hızlı doğru cevabı veren ilk 3 kişi kazanıyor. Karnaval!

Bugün konu başlığı şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Arkadaşlar bana ders oldu, aman siz yapmayın ya da yapmamak bana ders oldu, siz şunu yapın mutlaka diyebileceğiniz ne varsa.

0: en meşhur şarkılarından Faruk Kağan'ın. Honky Ponky'yi de hatırlarsınız. Başkalarına verdiği de bir sürü şarkı var. Demet Akalın'ın 2000'lerin başında hangisiydi ya? Şey mi onun da acaba? Senin anan güzel mi? O muydu acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? Ama şey mesela onun son yıllarda Manifest kızlarının okuduğu Yaşanacaksa Yaşanacak, o da mesela. Yıllar önce Çıtır Kızlara verdiği bir şarkıydı Faruk Kağan'ın. Çok iyi müzisyen. Hey! Ha, bitti mi? Bir tur daha dönecek sandım. Evet. Kim var hattımızda? Lalo?
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ebru ben.
0: Ebru hoş geldin. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Ben buna biraz bozuluyorum bu arada Ebru. Neye? Söylüyorum hemen. Şimdi ben burada kendimi parçalıyorum. Ha ha ha hi hi. Yüksek enerjide konuşurken bağlanıyorsunuz sanki taziye evine gelmişçesine. Günaydın.
1: Aslında öyle gireceğim. Ama nasıl oldu biliyor musun?
0: Tamam bir can gelsin sesine.
1: Tamam durun sakin olun, yeni uyandık.
0: Allah Allah, seni mi bekleyeceğiz biz? Daha dur diyor. Ebru tamam. Nedir acaba ders oldu dediğin şey?
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Tamam, bir mesaj okudunuz Oğuz'u, yanlış hatırlamıyorsam. Kimseyi kurtarmaya çalışmayın diyordu.
0: Evet.
1: Bu konuyla ilgili, yani bu konuya katıldığımla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Şu an 32 yaşındayım ve üniversite zamanında, üniversite başında ben de böyle bir insana denk geldim. Ve üniversite boyunca ve sonrasındaki bir yıl boyunca onun hep kurtulmak istediğini ya da...
0: Bir bağımlılığı mı vardı?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Uyuşturucu.
0: Tamam. Yasaklı madde kullanıyordu.
1: Aynen. Kurtulmak istediğini düşündüm ve şöyle annesi de mesela... Yani şunu söylemek istiyorum aslında, annesi de bir şekilde bana kurtarıcı gözüyle baktığı için, işte sen geldin oğlum kurtulmak istiyor, bak işte hastanelere yattı, çabalıyor tarzında annesi de sizi çok benimsiyor bu tarz konularda. Bence yapılması gereken bu değil ve bu bence çok daha büyük bir kötülük.
0: Yapılması ablası gereken benim... ne? Uzaklaşmak mı?
1: Uzaklaşmak değil, hani ailesi olarak söylüyorum. Yani sizin çocuğunuz bu durumdaysa başkasının çocuğunu bence yapmamalısınız. Ablasının bana gösterdiği tavıra hep bozulmuşumdur senelerdir. Bana hep kötü davrandı ama bence doğru olan oydu. Çünkü o da biliyordu kardeşinin kurtulamayacağını ve günün sonunda bana da zarar vereceğini. Yani o benim hep gitmemi isterken annesi hep benim kalmamı istedi ve işin sonunda ben de yalnız...
0: O da kendi çocuğuna fayda sağlarsın diye aslında seni çok önemsemedi ve hani şey...
1: Evet.
0: Yani fayda sağlasın diye, anladım. Doğru, ama işte her durumda kendi şartları içinde değerlendirilir. Dediğine katılıyorum. Kolay bir süreç değil tabii ki, ama yani burada da zaten çok böyle hani makul ve mantıklı şeyler aramak da çok mümkün değil. Çünkü günün sonunda baktığımız zaman bu kontrol dışı bir durum ya. Gerçekten tedaviye ihtiyacı var bu insanların. Ne
1: evet,
0: oldu sonra
1: günün
0: peki?
1: Günün sonunda şöyle bir şey oldu. Son senesinde annesi terk etti. Ve ben hani artık sevgilisi değil de annesinin işçesine ben ona bakmaya başladım. Ve en son artık evdeki her şeyi satmıştı. Yani buna para bulmak için bu insanı yapamayacak kötülük yok. En son aldığım habere göre işte cezaevindeydi vesaire. Hani ben evet kurtuldum mu? Evet kurtuldum, ama benim çokça yıllarım ve en güzel zamanlarım belki gitti.
0: Ebru, ama işte insanın duygusu olduğu zaman çok makul düşünemiyor ya. Yani şu anki aklınla bunları söyleyebiliyorsun, ama o zaman belki yakın arkadaşların, senin ailenden birileri de bu konuda uyardığı zaman sen onlarla kavga ediyordun belki. Çünkü sen de çok duyguların olduğu için mantıklı düşünebildiğin bir dönemde değildin. Yaşanması gerekiyormuş diyelim. Eminim bu da sana bir sürü hayat tecrübesi kattı, ama keşke böyle öğrenmek zorunda kalmayaydık.
1: Keşke. Ankara'ya geldiğimde de çok güzeldi. Tekrar teşekkürler.
0: Geldin mi?
1: Geldim.
0: Söyle işi. Evet, eğlendik. Oley.
1: Evet.
0: Sağ ol Ebru.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hadi kalk git. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 0531 785 90 80.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Expert.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
1: Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızda
2: Doğan canlı yayında.
3: Ve bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 6212 neydi unuttum. 212 368 6212 canlı yayın telefon numaram.

Arkadaşlar bakın, bu bir hayat tecrübesidir. Söyleyeyim, siz de ona göre ayağınızı denk alın diye bizimle paylaşabileceğiniz ders oldu dediğiniz ne varsa günün yayın konu başlığı.

0: Kim var hattımızda? Alo. Düştü. Diğer telefon alalım hemen hızlıca. Heh. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Nuray ben.
0: Seval değil mi?
1: Nuray.
0: Nuray. He. Nasıl evet. Öyle anladım ben. Nuray Hanım hoş geldiniz. Nereden arıyoruz?
1: Hoş buldum. İstanbul'dan arıyorum. Şu an yoldayım. İşe doğru gidiyorum.
0: Ne iş yaparız? Tanıyalım biraz.
1: Ben bir mobilya sektöründe satış sonrası hizmetler yöneticisiyim.
0: He. Mobilya dediğimiz şey mi? Koltuk falan mı yoksa?
1: Aynen ev mobilyası.
0: Ev eşyaları satılıyor. Satış evet. Sonrası destekte de işte arıyorlar. Nuray Hanım bunun dördüncü ayağı kırılmış. Biz bunu gibi şeyler mi yani?
1: Sadece o şeyi kamerayla çekip telefonun kamerasıyla böyle büyütüyorlar nokta kadar bir şeyi. Hı. Burada işte defo var, hasar var gibi gibi gibi.
0: E varsa var ne olmuş yani değiştirin.
1: Ay kıyamet. Değişin.
0: Bunu peki bugüne kadar gelen en enteresan talep ne oldu?
1: Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir 5-6 yıl önce çalıştığım bir firmamda bir müşteri var, koltukta diyor bir sorun var. Gidiyoruz, geliyoruz. Gelen ekibe şey diyor sürekli, koltuğun sağ tarafına oturduğunda bir sorun yok, sol tarafına oturduğunda midesi bulanıyormuş.
0: Ne alaka? Saçmaymış gerçekten.
1: Bayağı bir saçmaydı, o kadar saçma şeylerle karşılaşıyoruz ki. Ama en saçması buydu yani.
0: Midesi mi bulanıyormuş sola oturunca?
1: Evet. Bir de şey yapıyor böyle ekibin yanında. Ben de telefondayım bir yanda.
0: Oturmasın o da o zaman
1: diyor,
0: oraya.
1: Ekip de burada diyor. Evet. Sağa oturdum diyor. Hiçbir şey yok diyor. Ama bak diyor sola oturun. Bak midem bulandı diyor. Kalkıyor oradan.
0: Allah
1: diye.
0: Allah.
1: Çok inanılmaz.
0: Aklıma şey geldi. Mahmut abi, Mahmut Tuncer. Eşi Işıl ablanın böyle gözünde bir sorun vardı. Sohbet ediyoruz şey demişti. Böyle gözümü yukarı doğru kaldırdığım zaman bulutlar görüyorum demişti. Tansiyonla alakalı bir sorunu vardı o dönem. Mahmut abi de dedi ki yukarı bakma o zaman. Aynı hesap. Peki bugünün konu başlığı ders oldu. Nedir acaba bana ders
1: yani
0: oldu dediğin şey?
1: Aslında şöyle daha önce de tecrübe etmiştim ama şu son birkaç günde daha bir tecrübem oldu. Hmm. İş arkadaşımdan arkadaş ve dost olmazmış. Çok güzel bir ders oldu.
0: Ne oldu? Hı-hı. Ayak kaydırma operasyonu mu?
1: Ya onlar hep var ama ben böyle çok hayatıma böyle sürekli bir arkadaş alan bir insan değilim. Çok nerede böyle hani çok arkadaşım vardır ama dostum diyebildiğim bir iki kişi, o da 20 yıllık 22 yıllık dostum vardır iki kişi. Uzun zaman sonra ilk kez böyle birine şey yaptım, böyle çok samimi geldi, tamam dedim bunu alabilirim hayatıma falan diye böyle. 2-3 aydır böyle gayet samimi bir şekilde güzel. Bu son dönemde ben de işten ayrılma dönemindeyim. İstifamı yazmıştım. Bana sürekli böyle işte sen yazdıysan ben de yazdım da direkt gitti yazdı. Gerçekten istifasını verdi. Tabii ben o sırada yıllık iznimi kullandım. Bir tatile gittim, sürekli bana şey yapıyor. Ne zaman geleceksin işte çabuk bak, döndüğünde ne kadar duracaksın, ben de ona göre ihbar süremi kullanacağım falan. Meğerse markamdan neler söylüyormuş direkt patronlara. Yok işte bütün sistemi mahvetmiş, hiçbir şey yapamamış, onun yüzünden sistem batmış falan diye.
0: Şey de demiştir o, benim istifayı da o zorladı. Nuray dedi ki ben gidiyorum, sen de ayrılacaksın buradan
1: kesin
0: falan.
1: Kesin demiştir.
0: Dem kessin, onu diyen onu da der.
1: Böyle konuşuyormuş ve şey dün bir öğrendim. Ben bu cuma son, hafta sonu bitti ihbar sürem çok şükür. Yerime o bakacakmış.
0: Şeytan.
1: Tam şeytan gerçekten.
0: Evet. Ama yok yani ben şeye katılmıyorum, iş ortamından arkadaş olmaz vesaire falan. Yani
1: olmazmış ya.
0: Olur canım, niye, benim bir sürü var. Yani benim mesela ilk çalıştığım radyodan görüştüğüm 3 tane hali hazırda dostum diyebileceğim arkadaşım var, 2-3 tane. Onlarla yani o biraz şey adamına göre değişiyor. Ha baktığın zaman şey gibi zaten akrabalık bağı gibi oluyor. İş ortamındaki insanlar biraz böyle mecburiyetten görüyor. Uyduruyorum, teyzeni, halanı, dayını, amcanı sen seçemiyorsun. Ve bir şekilde hayatında, düğünde, cenazede, orada, burada yani görüşmesen bile denk geldiğin insanlar. Burada da yani iş ortamında da sevsen de sevmesen de bir şekilde maruz kaldın. Beraber iş götürmek durumunda kaldın insanlar da. İşte sonra ayrılırsan oradan görüşmek zorunda değilsin tabii ki yani.
1: Kesinlikle zaten hasta ama şeyde beni çok yanılttı. Ben normalde yay burcuyum. Hislerim de çok kuvvetlidir. Böyle bir insana baktığımda bir iki saat sohbet ettiğimde tamam bu böyle derim ve çekilirim. Ya da işte tamam bu iyi derim ve
0: gördük.
1: Çok nadir yanılmışsındır. bu konuda yani şok oldum. Dur, demek ki ben de yanılabilirim.
0: Evet, peki. Sağ ol Nuray. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa.
2: 0212 368 62 12.
0: Şarkının hemen ardından bir telefon daha.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Beyza ben.
1: Hoş geldin. Beyza değil mi?
2: Evet.
1: Sesinden sağlam dedikodu varmış gibi hissettim.
2: Yok. Sadece bir arkadaşıma çok güvenmiştim.
1: O da seni üzdü ha?
2: Aynen.
1: Tamam, anlatman lazım olayı. Evet, işin özü yani ders oldu, bana kimseye güvenmeyin diyorsun anladığım kadarıyla, uyduruk bir cevap ama bizim için mühim olan buradaki mevzu. Ne oldu?
2: Şimdi benim bir sevgilim vardı. Bir de çok yakın arkadaşım vardı.
1: Kız arkadaşın.
2: Aynen, kız arkadaşım.
1: Evet.
2: İlk başta onlar arkadaştı falan ama tabii sonra ben sevgilimle ayrılıyorum, arada problemler falan oluyor. Ben sevgilimle ayrılıyorum. Ondan sonra meğerse bunlar görüşüyorlar. Bir haberim yok. sonra bir gün bunlar buluşuyorlar. Ondan sonra fotoğraf atıyorlar. Ben tabii fotoğrafta görüyorum.
1: Fotoğraflarından story paylaşıyorlar.
2: Aynen öyle.
1: Dur, birkaç detay soracağım. Ne kadar zamandır beraber olduğun bir çocuktu?
2: Yaklaşık 8 aydı. Bu arada bu lise döneminde olan bir olaydı.
1: Aman kız çocukmuşsunuz be. Yani tabii ki yine doğru değil de yani lisede olan bir şeyle ilgili de çok fazla tüküremeyeceğim şimdi. O zaman yani hiçbirimizin aklı çok yerinde değildi yani. Çok makul ve mantıklı düşünemeyebilir insan. Ayrıca görüşüyorlardı dedin de gittiler bir tane şey çay çorba içtiler, geldiler Allah bilir ne ki sanki. Meğerse evlenmişler sonra değil mi? Yok.
2: Evlendiler sonra. Ayrıldı sonra, kız benden özür diledi.
1: Evlendiler mi gerçekten?
2: Evet, kız benden geldi. Ayrıldıktan sonra özür diledi. Ben dedi yanlış yaptım falan dedi. Sonra aradan biraz zaman geçti, evlendiler.
1: Bir daha evlendiler.
2: Yok, hayır, bir kere evlendiler.
1: Kız doğru düzgün anlat ya. Bunlar evlendi. Sonra ayrıldıktan sonra kız pişman oldu.
2: Hayır ya, bunlar sevgiliydi.
1: Tamam.
2: Sonra ayrıldılar.
1: Tamam.
2: Ondan sonra kız benden özür diledi. Ben de bir yanlış yaptım dedi.
1: Evlendiler dedin az önce.
2: Tamam, devamı var, anlatıyorum işte. Ondan sonra kız benden özür dileyince ben de tabii üzüldüm. Dedim tamam, hani önemli değil, olabilir, olmuştur. İnsanımız, hata yaparız falan. Sonra aradan birkaç ay geçti, baktım evlendiler. İşte evlendiler ve bir çocukları var şu anda.
1: Devam ediyorlar. Senin durum ne?
2: Ben de evlendim.
1: Tamam artık. Cehennem olsunlar. Peki, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
5: Günaydın.
1: Bu arkadaşa güven konusunda Doğancan, hatırlar mısın? Bir abla kek tarifi yüzünden 10 yıllık arkadaşını silmişti. Çok büyük aldatıldım falan diye anlatmıştı, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Evet, oldu bayağı ama Suat. Hayal meyal hatırladığım şuydu. Bir hanımefendi bağlandı. Bir arkadaşının kekini çok beğeniyormuş. Çok güzel kek yapıyor diye anlattı. Dedim tarifini istedim. Verdi tarifi, yapıyorum. Onunki gibi olmuyor. Bir daha istiyorum. Aynı tarifi veriyor. Yapıyorum. Onunki gibi. Meğerse bana eksik söylüyormuş ki benim kekim onunki kadar güzel olmasın diye. Bana yalan söyledi deyip 10 yıllık arkadaşımı sildim gibi bir hikayeydi değil mi? Hatırlıyorum. Olabilir yani, herkesin şeyi farklı. Neyi? Kafa yapısı. Geçen ay abimin kızının düğünü oldu. Kocaeli'ye gittik. Yengemin ailesi de orada kalıyor. Allah'ım, zaten biz şehir dışından geldik. Başka misafirler de var. Ev kalabalık. Her fırsatta, her yemekte oradalar. Sanki misafir gibiler. Ondan sonra fırsat vermediler. Onlar da misafir. Çok şaşırdık. Biz de ablamla oturduk. Bir güzel dedikodularını yaptık. Sanki evleri yok. Bunlar da sürekli buradalar falan filan diye. Meğerse yengemin yeğeni bizim yanımızdaymış. Onları duy. Mutfakta herkesin içinde anlattılar. Rezil olduk. Özetle aman kimse duymaz diye düşünmeyin. Yerin kulağı var a dostlar diyen sevgili Gülperi. Evet, sen amatörmüşsün. Şimdi orada da belli profesyonellikler gerekiyor tabii. Eğer dedikodu demeyelim bunun adına. Belli başlı durumların değerlendirmeleri yapılacaksa. Önce bir kaş gözle o iş hallolmalı. Bu akşam bir ödül almaya gideceğim. Söyleme sahip Kadir'le beraber gidiyoruz. O televizyon, ben radyo kategorisinde. Ve biz bu ödül törenlerine gitmeyi Kadir'le şu yüzden çok seviyoruz. Gittiğimiz törenlerde çok eğleniyoruz çünkü birbirimizin masanın altından dürte dürte, mesela biri geçiyor, dürtüyoruz, göz göze geliyoruz. Neden dürttüğümü anlıyor. Diyor, gördüm. Biri geçiyor, o beni dürtüyor. Onun da böyle gülümsüyormuş gibi dedikodu yapıyoruz. Sen şey gördün mü geçen gün kırıldın ya? Akşam Instagram'dan izleyin, paylaşırız bazılarını da. Ay bir de neyse ya.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Arkadaşlar bana ders oldu, siz yapmayın ya da yapmadığım için bana ders oldu, siz yapın bari diyebileceğiniz ne varsa. Serpil diyor ki bu sana ilk mesajım Doğancan. Kimsenin evlenecek kadar ciddi olduğu ama ama o ara ayrı olduğu sevgilisini kötüleyip evlenme diye öneri verme. Ben yaptım. Kızın sevgilisinin ne çirkinliğini ne pısırıklığını bıraktık. Kız gitti sonra evlendi ve bizi düğününe çağırmadı. 20 yıldır evliler diye Serpil mesaj yollamış. He, beraber kötülediniz sonra tabii onun bir duygusu olduğu için falan filan. Evet doğru. O toplara girmemek lazım bence de. Çünkü onlar iyi olur, ondan sonra sen kötü olursun. Hak veriyorum, ben de yaşadım benzer mevzular. İsmimin gizli kalması kaydıyla günaydın Doğancan. Aha. Bana öyle bir şey ders oldu ki, kısaca bahsedeyim. 5-6 yıl önce çalıştığım yerde bir kavga çıktı. Polis geldikten sonra yerde baygın yatan birine yardımcı oldum. Yardımcı olduğum kişi birkaç saat sonra vefat etti. Ve ben yardım ettiğim kişiyi öldürme şüphesiyle tutuklanıp 1,5 yıl cezaevinde kaldım. Şu an aklandım ama ne yazık ki olana çare yok. İyilikten maraz doğar lafı boşuna söylenmemiş. Hayatımın dersi oldu demiş. Çok kötü bir olay ya. Geçmiş olsun.
1: Hadi son bu sevgili aşkı, son gece bu.
0: İyi de yani. İnsan düşünebilir mi böyle bir şey ya? Şimdi böyle bir olay yaşanmış. Bak adam 1,5 yılda yatmış, hiç suçu mu yok diyor bu konuda. Birine bir şey olsa o zaman hiç müdahale etmeyeceğiz mi? O zaman ekip arayacağız. Değil mi?

0: Yalan kötü olur senden diye Serdar yazmış, doğru. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben İrem Ece.
0: Hoş geldin İrem. Nereden arıyorsun?
1: Adana'dan arıyorum.
0: Kaç yaşındasın İrem?
1: 27 yaşındayım.
0: Koca kadın, niye hala 6 yaşında gibi ben İrem Ece diyorsun? Ya İrem de ya Ece de.
1: Öyle bir efektim var sanırım ya.
0: İrem Ece. Hoş geldin. Peki ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Doktorum ben.
0: Ha, güzel.
1: Şu anda da nöbetten çıktım.
0: Ne? Aynen, evet. Branşın ne?
1: Acil.
0: Allah kolaylık versin. En böyle hararetli ve sürprizlerle dolu olan bölüm değil mi?
1: Ay evet ya, bugün zaten çok kötü bir nöbet geçirdim. Tam da onu düşünüyordum kendi kendime. İyi ki diyordum, bu radyolar hala var ya. İnsan biraz beyni boşalıyor.
0: Radyolar yani değil, Doğan Can. Radyo. Bir sürü radyo var ama hiçbirinde Doğan Can yok. İrem, var mı böyle hiç unutmam bir gün şöyle bir vaka geldi diye anlatabileceğin enteresan bir olay? Üzücü değil de. Yani ya şunun için acile geldiler ya dediğin.
1: Ya ben daha bu gece yaşadım yani, gerçekten sinir krizi falan nasıl geçirmedim çok şaşkınım hala kendime. Bir tane hasta 23-24 yaşında, iki tane genç çocuk,
0: evet.
1: Ama öyle bir telaşla girdiler ki dedim herhalde biri ölüyor ve arkalarından hani getiriyorlar falan diye düşündüm. Neyse işte, ne şikayetiniz var? Hocam dedi, ben dedi petrolden dedi bir tane su aldım, tamam, suyu içtim dedi, ben şu an göremiyorum falan dedi.
0: Nereden ne almış dedi. Nereden?
1: Petrolden, herhangi bir petrolden su alıyor.
0: Tamam.
1: Bildiğiniz kapalı işte 0.5 litrelik su var.
0: Tamam.
1: Ben bir su an diyor, göremiyorum diyor. Beni görebiliyor musun diyorum. Evet görüyorum diyor. Peki diyor, su sana ne yaptı diyorum. Hocam diyor, suyun içinde benzin vardı diyor. Diyorum su kapalı değil miydi diyorum. Evet kapalıydı hocam diyor. Şişe de elimde, bakın koklayın diyor. Benzin kokuyor diyor. Benim de biraz koku hassasiyetim var ama hani o kadar iddia ediyor ki kokum yok dedi. Yani benzin falan kokmuyor, gayet de su işte bu falan diyor. Hayır hocam diyor, ben şu an kör oldum aslında diyor. Sizi diyor gördüm diye şimdi gözüm
0: açıldı. Şey ya, panik olmuş. Ya bu son dönemlerde herhalde anksiyetik meselelerden dolayı da çok fazla gelen var değil mi acile? Eskiden bu kadar anksiyete, şimdi benim çevremdeki 10 kişinin 8'inin anksiyetesi var ki bazıları da şu an dinliyor beni, biliyorum.
1: Ya
0: ne ben ya, büyük konuşmak istemiyorum ve asla hafife de almıyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın ama yani eskiden de vardı ve biz bunun adını anksiyete diye bilmiyorduk. Ay bir fenalık bastı beni. Ay bir kötü oldum mu diyorduk acaba? Bilmiyorum ama ben hatırlamıyorum yani. Ya da o bilinçte değildim, o yüzden keşfetmemiştim. O da olabilir
1: yani
0: ama.
1: Aslında şöyle, tanılı insanlar tabii ki yaşam çok zor. Anksiyetik bir yaşam çok zor. Tanıyı almış insanlar için kesinlikle ben o konuda küçümsemiyorum. Fakat artık bu sosyal medyamı... Ya bir de bu yani bu yapay zeka olayı da bizi aslında mahvetti. Artık her şey soruluyor, herkes her şeyden bir şeyler çıkarıyor bilmem ne.
0: Evet.
1: Ya bana market gibi insanlar şey istiyor ya, artık böyle serumun falan, serumun içine konulacak ne var ne yok, onların adını da bir şekilde öğrenmişler.
0: Hmm.
1: Ya süpermarket sanki bana diyor ki bana bunu bunu bunu. Niye diyorum? Hocam bunlar bana iyi gelecek diyor.
0: Ben de birkaç hafta önce check-up'a gitmiştim.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde dur, yerinde dur. Havan değsin. Kompen.
3: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının SEKB idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındı. Ayrıca 4'te alt kurul oluşturuldu. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonuyla silahsızlanma alt komisyonu kurulacak. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş'a rüşvet suçlarından etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmedi ancak ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 6 CHP'li belediye başkanına hapis cezası verildi. Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırma, rüşvet aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ceza alan sanıklar 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırıldı. Kuriş soruşturmasında Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli bir aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Besant, İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz. İran hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Liderler, iki ülke ilişkileri ve küresel konularda barışı önceleyen politikaları ele aldı. Erdoğan ayrıca Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ettiğini ve yeni partiye geçeceğini açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. 730.854 aday 28 Ağustos'a kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Cips, salam, peynir ve soslarda kullanılan 10 aroma maddesine kademeli yasak geliyor. Yüksek petrol fiyatlarından dolayı 16 Avrupa pazarında elektrikli araç kayıtları %13 arttı. OpenAI modellerinin başka bir yapay zeka platformunun sistemlerine izinsiz erişmesi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımını yasaklamayı hazırlanıyor. New York moda haftasında Eylül 2026'dan itibaren gerçek hayvan kürkü kullanılması yasaklanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
6: RS Auto Ekspertiz. Yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 25, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 15, Avcılar Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 12, Ataşehir Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar 22, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
6: RS Auto Ekspertiz. Yol durumunu sundu. Süper
8: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı

beni Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken sevgili dinleyicilerim, an itibariyle karnaval uygulamamızdaki yarışma devam ediyor. Haberiniz olsun, yayın boyunca, yayın bitene kadar kazanma şansınız var. Karnaval uygulamamızın sağ üstündeki o ödül butonuna tıkladığınız zaman oradan yarışmaya, sorulara en hızlı cevabı veren ilk 3 kişi bizden 5'er 1000 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Ne yapmanız gerektiği uygulamada yazıyor zaten. Bir üye girişi de yapmanız lazım. Mailinizde giriş yapıyorsunuz ve yarışmaya oradaki şartları tamamlayıp dahil olup en hızlı cevabı verenler arasından ilk 3 kişi bizden hediye çeki kazanıyor. Önümüzdeki tarihlerde de başka ne hediyeler varmış, benim yayınım haricinde de verilecek olan hediyeleri orada görmeniz mümkün. Bu arada üzerimde kalmasın, aklıma gelmişken, dün Sirkeci'deydim. Ay, bilenler vardır. Şimdi sabah sabah da şey yapmak istemem ama sırf zaten onun için gittim bir yandan. Başka işlerim vardı, onları bahane ederek. Sirkeci'de hemen tren istasyonunun az ilerisinde solda bir pasaj değil de bir ara sokak var. Tarihi bilmem ne sokağı. Orada bir tane cağ kebapçısı var. Cağ kebabıyla kahvaltı yaptım dün, söylemesi ayıp. Sirkeci'de olanlar ve o bölgeyi bilenler bilir zaten nere olduğunu. Neyse, sonra orada Hayyan Pasajı var, böyle elektronik ürünlerin satıldığı. Az ileride Doğu Bank var, böyle işte çakmacılar var. Ondan sonra yan sanayi, bir sürü satılan şeyler var. Normalde uyduruyorum 20 bin lira ama orada 7 bin lira falan filan gibi. Hani orijinal ürünler de var tabii ki, onu anlıyorsun 3-5. Oralarda gezerken Doğu Bank'ta falan çok fazla dinleyicime denk geldim. Hayyan Pasajı'nda özellikle. Selam yolla bize sabah dediler. Hatta birkaç tanesi şey, hiç böyle muhabbet bile etmedik. Dükkanın içinden o esnaf abiler, Doğancan sabah selam yolla ha diye bağırdılar. Üzerimde kalmasın, bütün Sirkeci esnafına da ayrı bir selam olsun o zaman. Bugünün yayın konu başlığı da şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Ne ders oldu size? Ne ettiler, anladın kuzum? 0212 368 62 12 212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan yazın 531 785 90 80.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum? Abi hiç duyamıyorum. Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa al. Aldın mı? He?
0: Evet.
1: Hayır.
0: Alo. Evet. Hayır. Şimdi daha iyi olmaz.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Cengiz Han, ben Antalya'dan.
1: Hoş geldin Cengiz Han. Tanıyalım. Hoş ne iş bulduk. Yaparsın?
0: Bir saniye. Şimdi tramvaydan indim. Heh, şimdi daha rahat konuşacağım. Antalya'dan arıyorum.
1: Abi sanki ben arayıp rahatsız etmişim gibi. Madem evet, müsait değilsin. Ne
0: tam iniyordum. Tam iniyordum. Sen yayına bağladın tramvaydan.
1: Tüh.
0: Hayır. Yok, rahat konuşamadım. Şimdi yaptım abi.
1: Tamam. Tanıyalım. Ne iş evet. yaparsın?
0: Antalya'da garsonluk yapıyorum.
1: Güzel. Nasıl sezon nasıl geçiyor? Yoğunluk var mı?
0: Gece çalıştım. Şimdi vesaireden çıktım. Akşam 8, sabah 8. Biraz yoğun. Evet.
1: Allah kolaylık versin. Bir dakika. Evet. Gece mesaisi evet. Sabah 8'e kadar nasıl bir mekan burası?
0: Gece açık çorbacı. Akşam 8, sabah 8 çalışıyoruz.
1: Ha, anladım. Peki nedir acaba sana ders olan şey?
0: Ya ders olan ben ilk konuyu der demez aklıma gelen şey kendi lise yıllarım da başıma gelen bir şey aklıma geldi. Belki işte 13-15-16 yaşlarında dinleyicilerim varsa ki mutlaka vardır.
1: He.
0: Onlar için belki bir iki cümle bir şey söyleyeceğim. Belki aynı durumda olanlar vardır.
1: Ne?
0: O zaman basketbol oynuyordum ben. Bayağı da iyiydim. Okul takımında, kulüp takımında kaptandım. Tabii herkese denildiği gibi ya şöyle olmaz, böyle olmaz, senden olmaz gibi şeyler söylediler ama ben herkesin dediğine inandım. Kendi bildiğimi hani kendim de kıyaslayacak yaşta da değildim o zaman. Hmm. Bir de doğru antrenörlere şey yapamadığımız için ne derler hani.
1: Yani bu arada sana sen yapamazsın diyenlerin de tipini gerçekten gözümde canlandırabiliyorum. Yani sanki kendisi evet. bu konunun uzmanı, evet. profesörü sana evet. bu konuda akıl veriyor. Bizim ne yazık ki böyle bir hastalığımız var ya millet olarak.
0: Evet. Sadece bu konuda değil birçok kişi şu anda benzer şeyleri aklından geçiriyordur bizi dinleyen.
1: Sen de bu gibi negatif söylemlerden dolayı üstüne düşmedin.
0: Evet. Ben üstüne düşmedim. Biraz kovaladım tabii. Lise bitince tekrar okul takımında 2-3 sene oynadım. Kulüp takımında da bir sene daha oynadım.
1: Hı-hı.
0: Distanslı. Ondan sonra kendi imkansızlıklarımdan aslında ben ısrar edecektim ama sonradan baktım ki hani keşke hiç yani kulak asmasam o en yakın arkadaşlarım bir de işte okuldan kulüpten. Hiç onlara kulak asmadan sadece antrenörlerimi dinlesem gene de yeterli olacakmış aslında. Yani
1: tabii
0: gençlere demek istedim şu. Kendinizi kendiniz kıyaslayın. Yani mümkün olduğunca kendinizi dinleyin yani. Hani etrafınızdakiler mutlaka negatif şeyler söyleyecektir yani.
1: Tabii ki zaten hani bir şeye yetersiz görülmek dünyanın en saçma şeyi. Kim hangi işle alakalı doğduğu günden itibaren ya da çocuk yaştan itibaren o konunun uzmanı oluyor. Bu geliştirilebilir bir şey. Yani hayata dair birçok şey. Tabii ki bilgiye dayalı bazı işler için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. Hani çalışman lazım. Yine o da tabii ki baktığında evet geliştirilebilir bir şey. Ama hani bu gibi yeteneğe dair şeyler o an belki hani o anlamda büyük başarılar sergilemiyor olabilirsin ama o başarısızlıkmış gibi görünen şey de aslında o yolculuğun bir parçası. Dolayısıyla tabii. yani bizde o heves kıran, insanların hiç fikrini sormadığın halde akıl veren ve böyle tat kaçıran profiller ne yazık ki var. Onlar da genelde zaten kendi komplekslerinden ya da kendi hayat başarısızlıklarından dolayı bunu yapıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa yani donanımlı bir insan, kendini farkındalığı yüksek bir insan gelip de kimsenin hevesini kırmaz. Yani kendi içinden belki o an onun yeterli olmadığını düşünse bile motive etmeye çalışır ki ona o işte inancı artsın. Daha iyi olmak için çaba sarf etsin ama işte tatsız. Yani, vardır bir ayrı be. Belki de basketçi olsaydın oranı buranı kıracaktın bir şey olacak. Öyle düşün. Öyle düşünelim yani.
0: Tabii ki canım. Hayır, öyle, böyle hayırlıymış böyle olmuş diyeceğiz. Biz
1: evet, boy uzun mu bu arada Cengiz Han?
0: 1.82-1.83.
1: Ne kurtarır?
0: Oyun kurucuydum ben. Point guard yani. Forvet'e de oynatıyordu hoca.
1: Hmm.
0: Ama 3 sene oyun kurucu oynadım. Eksik olduğunda Forvet'e de geçiyordum. Hani Forvet eksik olduğunda. Ama antrenörümle de aram iyiydi. Kulüple de aram iyiydi. Ya çok işte yakın arkadaşlarım olduğu için, değer verdiğim kişiler olduğu için dediklerini ciddiye aldım. Şimdi ben işte gençlere demek istediğim yani en yakınınızdaki arkadaşlarınız bile olsa tabii ki dinleyin. Ama kendi doğru bildiğinizden gidin. Yani hani doğru. Önceliği kendi düşüncenize, kendi kıyaslarınıza, evet, şeylerinize verin yani, değerlerinize.
1: Evet, kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Ne yapmak istiyorsanız ona odaklanın. Teşekkürler Cengiz Han. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın Antalya'dan.
1: Günaydınlar. Bugün

0: Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu. Arkadaşlar ben ettim siz etmeyin bari diyebileceğiniz ne varsa.
1: 0212 368 62 12.

0: Tamam.
1: Alo. Alo.
2: Alo.
1: He, kapıyordum. Tüh. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Araç kitiyle konuşma. Telefonu kulağa alalım. Kiminle
0: evet,
1: mi görüşüyorum?
0: Evet, şu an. Filiz ben Ankara'dan.
1: Hoş geldin Filiz. Ne iş yaparsın?
0: Evet. Ben daha dün bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak işe başladım.
1: Dün başladın. Aa,
0: evet.
1: Ne olarak dedin?
0: Sözleşmeli olarak şu anda şirket gibi.
1: Tamam, ne yapıyorsun? Yani. Orada görevin ne yani?
0: Sahne uzmanıyım.
1: Nasıl yani? O ne demek? Kamu kurumunda sahne uzmanı.
0: Yani evet. Bu şey gibi düşünün. İşte halk müziği korosu, işte dünya sanatları, işte bu tarz yerlerde sahne uzmanıyım yani.
1: Peki sen bu işin organizasyon kısmında mısın, yoksa sahne uzmanının şey tanımı tam olarak ne? Ne yapıyorsun?
0: Yani şu an tam olarak bilmiyorum aslında ama. Çünkü daha dün başladığım için.
1: Tamam da senin işin ne ya? Sen kimsin? Hani tamam, senin yetin neydi de o sahne uzmanı olarak aldılar? O yüzden soruyorum. Ne yapıyordun öncesinde?
0: Ya daha öncesinde ben genelde işte organizasyon işleriyle falan ilgileniyordum.
1: He.
0: Buraya da çok önceden başvuru yapmıştım. Yani hiç aklımda yokken bir anda çağrıldım. O yüzden şimdi bizimkiler de turnede, yani bizim ekip.
1: Tamam, bu o zaman sürecin devlet tiyatrolarındasın. Anladım, tamam.
0: Yani gibi gibi, evet.
1: Güzel, iyi, hadi bakalım Filiz, ben de bilmiyorum diyor. İyi olur inşallah. Nasıl dün gittin, ortam nasıl? İnsanlar falan böyle evet. Çalışma ortamın, insanlarla aran iyi mi hemen? Şey,
0: çok
1: sevdin
0: güzel.
1: Mi?
0: Çok güzel, evet çok güzel. Zaten ben terazi burcuyum ve sanatsal bir kişiliğim var. Bayıldım yani. Yıllardır bunu bekliyormuşum.
1: Hadi bir sene sonra bir daha ara beni. Bakalım o iş ortamındaki insanlarla ilgili hala ay çok güzeller diyebilecek misin?
0: Yok, diyeceğim gerçekten. Onu aldım ben, o hissiyatı yani.
1: Hadi bakalım, dolandırılma evet. Başlatılsın.
0: Şimdi zaten konum da bununla ilgili. Söyleyeceğim evet. Şey o yüzden işle ilgili görüştüm.
1: Ne ders oldu sana?
0: Ben her zaman böyle çok fazla iyi niyetli bir insan oldum. Böyle hemen bir şey yapmadan herkese anlatmaya başlıyorum. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak falan. Ben aylardır iş arıyorum. Onay oldu. İşe başvuruyorum. Ay ben şuraya başvurdum, işte çağıracaklar.
1: Tamam, bir dakika dur, araya gireceğim. Şimdi bu detayı verdiğin için söylüyorum. Abla evet. Torpille işe girmiş demek ki, ne iş yapacağını bilmiyor diyenlere de cevap olmuş oldu o zaman bu. Evet.
0: Yok. Öyle değil. Ben kaç aydır bekliyorum yani. Şimdi
1: ya ah kuzum. Aynen. Evet.
0: Zaten mülakatlarda her zaman geçiyorum mülakatı. İşte normal şartlarda diyorlar ki işte sen normalde olsa zaten alınacak bir personelsin ama araya birini koyman lazım. Bu da onlara cevap olsun. Anladığınız üzere.
1: Sen ama... dur daha dün bir bugün iki istersen çok da sıkıntıya sokma kendini. Evet.
0: Aynen. Yani şöyle, ben her şey olmadan herkese anlatıyordum böyle. Şu oldu, bu oldu falan. O yüzden bir şey olacakken ucuna kadar geliyordu ve o iş olmuyordu. Bana ders oldu, bir yere girene kadar ya da bir şeyi başarana kadar hiç kimseye anlatmıyorum artık.
1: Evet, bunu hep derler ama yani bir şey gerçekten tam anlamıyla oluncaya kadar çok dillendirme.
0: Aynen.
1: Derler.
0: Ya bu benim için çok büyük ders oldu. O yüzden benim en büyük şeyim de budur.
1: Bunu ben de deneyimlemiş biri olarak söylüyorum bunu. Hani sadece göz değer, nazar değer, işte hasetler var falan filan diye de değil. Enerji olarak da ben ona inanıyorum. Evet. Benim sonsuz kalbinin temizliğine inandığım bir arkadaşım var. Kadir Ezildi değil. Sadece ona anlatırım. Ben böyle bir şey olduğu zaman derim ki böyle böyle bir şey oldu, bakalım hayırlısı falan diye. Sadece yani biriyle de paylaşmak istiyor ya insan hayatına dair bir şey olduğunda. Dolayısıyla
0: evet,
1: ben
0: ama...
1: onu bir kişiyle tatmin ediyorum. Olursa zaten herkese söylüyorum yani.
0: Yani o da mesela iyi niyetten bile olabiliyormuş. Onu, o kişi bile yani farkına varmıyormuş bunun.
1: Yani sadece bunlara da anlam yüklememek lazım. Bir de hayatın bazı gerçekleri var. Yani nazardan gözden değil de belki yani işte donanımsal bazı durumlardan da olabilir yani.
0: Yok, hayır değil, gerçekten değil ya. Çok yaşadım ben bunu, inanın.
1: Hadi
0: o yüzden
1: bakalım.
0: Bana çok
1: İnşallah iyi. Burada çok mutlu olursun ve böyle hani bütün hayatın boyunca yıllanırsın. Dersin ki burada benim 40. senem falan diyeceğin noktalara gelsin.
0: Amin,
1: emekliliğinde
0: amin,
1: buradan
0: inşallah.
1: Olsun kızım. Hadi hayırlı olsun.
0: İnşallah.
1: Kız bir şey diyeceğim Filiz. Madem ne kadar 10 aydır mı iş arıyordum dedin.
0: Evet.
1: Tamam. Yani, şey yapalım mı Filiz? Ama şimdi yayında bunu böyle yaparsak da şey diye düşündüm. Şimdi sen oraya yeni başladın ya, bugün daha ikinci günün. Sana çiçek yollasaydık hepimiz oraya.
0: Ay, yollayın lütfen, ama nasıl yollayacaksınız?
1: İşte oranın adını vermen lazım yollayabilmek. O verirsen de sıkıntı olur mu diye düşündüm.
0: Mesaj atsam size.
1: Ama herkes nasıl yollayacak kız? Ben tek tek millete senin adresini vereceğim.
0: Aa, herkes, tamam o zaman söyleyeyim ya, sıkıntı olacak bir şey yok.
1: Filiz boş ver, senin biraz aklın yok. Şimdi sen bunu söylersin sıkıntı olur.
0: Hayır, şimdi bir daha herkes bana çiçek yollar, ne oluyor derler.
1: Yollarlar, yollarlar da işte şey olur. Hani çok fazla da gelirse orada da ne oluyor be, bu kız manyak mı, erkek kendi kendine mi çiçek yolladı derler belki. Bilemedim. Ay, neyse evet, boş ver, dur daha 10 aydır ilk kez şey bulmuşsun.
0: Ben
1: almış
0: saydım çiçeklerinizi.
1: Söyleme söyleme, boş ver. Tamam Filiz, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Herkes diyor ki bu kızın sonu iyiydi. Ama güzel olmaz mıydı? Da işte şimdi kamu kurumu ya. Hani orada belki bu sıkıntı yaratabilir. Belli olmaz yani. Yazık, kıyamam kız. Saf valla. Hadi inşallah bakalım birinci yılını çıkarabilecek misin? Bugünün yayın konu başlığı ders oldu.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın. Dünyanın

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Süper FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Çok orijinal bir yorumu var Mela'nın, değil mi? Ben seviyorum vallahi onun şarkılarını. Ama işte o saygı gecesinde Mela mı dediniz, Mela mı dediniz, Mustafa Bey, o olmayaydı o muhabbet.

0: Son yarım saat hem programın hem de yarışmanın bitmesi için Karnaval uygulamamızın eğer indirmediyseniz Karnaval'ı indirin. Hemen sağ üstündeki o ödül butonuna tıkladığınız zaman yarışmaya dahil olabiliyor ve en hızlı cevabı veren ilk 3 kişi bizden 5000 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Eğer Karnaval yüklüyse açın, eğer yüklü değilse de indirin. Mailinizde giriş yaptığınız zaman Karnaval uygulamasından güzel güzel hediyeler kazanmanız mümkün. 10 saniye.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Kaç sene oldu acaba bu şarkıyı çalmayalı ya?

büyük hayranıyım Funda Arar'ın. Eğer bir gün bir konserine denk gelirseniz, hatta girin bakın, vardır belki bulunduğunuz şehirde bir konseri. Hemen gidin. Hemen gidin Funda Arar'ı canlı canlı dinlemeden olmaz. Çok keyifli. Bir de o kadar komik bir kadın ki hiç öyle değilmiş gibi duruyor. Bu ara böyle birkaç programa katılmış, onları izledim. Çok hoş sohbet. Belki bize davet ederiz ha? Artık o kadar çok avam insan var ki Funda Arar gibi normal ve kaliteli birini görünce insan böyle bir hemen kulak kabartıyor gerçekten.

Şimdi iki övdüm diye herkes Doğancan o zaman Funda Arar'a da mesaj yollayalım mı çağıralım mı diye bir sürü mesaj görüyorum. Yok ben davet ederim. Funda Hanım'la arkadaşız zaten şey yaparım yani. Uygun bir zamanda güzel olur. Evet bu arada 26 Eylül'de Ataköy'de. O Ataköy Marina'da bayağı konser oluyor bu ara görüyorum afişlerde. Orada konseri varmış İstanbulluların o zaman yeri gelmişken duyurmuş olalım.

0: Ben de arttırıyorum. Yere girsin. Alo.
1: Dürüst insanları ne zaman dinlemeyi öğreneceksiniz? Niye yüzüme telefon kapatıyorsun?
0: Aynen şu an yaptığım gibi mi Ramazan abi? Görüşürüz. Ay ne yapacağız biz bu adamı ya? Buradan neredeydi? Sakarya'da. Sakarya'dan dinleyen dinleyicilerime sesleniyorum. Ne olur şu bisikletli Ramazan'ı gördüğünüz zaman telefonundan benim numaramı silin. Hatta şey var mı, aramasını engelleyebilecek bir yöntem. Mesela aranmayı engellemek mümkün de aramayı engellemek mümkün mü? Ay baş belası vallahi.
2: Çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
0: Şimdi muhabbeti bilmeyenler sadece bu kadarını duyup rahatsız olabilir. Ne oldu ki? Şimdi niye adamı yüzüne kapattı diyenler, sizden ricam YouTube'a bisikletli Ramazan yazın. Başka da bir şey söylemiyorum. Görünce diyeceksiniz ki Tamam. Hadi bir telefon daha alalım bakalım kimler nerelerden dinliyor. Alo.
4: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın. Ben Necla.
0: Hoş geldin Necla. Nereden arıyorsun?
4: Ben Kocaeli'nden arıyorum.
0: Necla nenenin adı mıydı?
4: Yo annemin babamın ilk eşinin ismi.
0: Ne? Ne?
4: Ama vefat ettiği için ilk kızının ismi de benim ismim veriyor.
0: Yani anneden önceki eşinin adını ilk çocuğuna koyuyor. Anan bir şey demiyor
4: ilk kızına.
0: Buna.
4: Yani ilk tabii bebek aşağı bebek yukarı falan, sonra Necla diyorlar artık.
0: Annem bayağı bozulmuştur ya.
4: Evet ama sonradan bir de abim var yani Necla annemden. Biz anne diyoruz işte. Benim 2-3 tane anneannem var falan. Hani böyle 2-3 tane dedim, 2 tane anneannem vardı. Ya da dayılarım vesaire.
0: Kalabalık bir aile. Ama başka kız kardeşin var mı senin?
4: Bir tane daha var, benden küçük.
0: O da herhalde babanın eski manitasının adı mı o da?
4: Yani o da şöyle oluyor. Onun ismi Sırma, babaannemin ismi. Babaannemin ismini koymak istiyor ama annem ikinci kız olunca diyor ki onu da Manita'nın ismini koyarsın falan diye böyle bir sistem ediyor.
0: Onun da ne ama ismi koyarsın diyor?
4: Manita'nın ismini koyarsın diyor.
0: Bak aklım yolu bir.
4: Evet ama sonra diyor ki ben seni gene kırmayayım, annenin ismi olsun diye Sırma oluyor.
0: Ay Allah razı olsun babacığın da yani ne kadar hassas düşünceli.
4: Ama vefat edince işler değişiyor tabii ki de. Hani belki boşanma olsa o kabul edilir bir durum değil
0: ya
4: ama.
0: Ya Allah mekanını cennet etsin. Ben hani eski eşine bir şey dediğimden değil de ne gerek var yani? Ne mana? Hani annene ayıp yani bence. Bilmiyorum.
4: Sonra da şöyle oluyor. Ben evlendikten sonra abimin ilk kızı oluyor. Biz onun ismini yapıyoruz. Necla koymak istiyor. Tabii kendi annesinin ismini koymak istiyor. Diyorlar ki bir tane Necla var, yetiyor aileye, zaten boş ver diyorlar ona. Evla koyuyor ismini. Sonra bir oğlu oluyor. İkinci kızı olunca abim dayanamıyor, diyor ki ben Necla koyacağım. Bu sefer o oluyor. O da tam denk geliyor. Benim evlendiğim zamana denk geliyor. Annem diyor ki ben Necla büyütmekten artık yani aslında memnun.
0: Hiçbir şey anlamadım da boş ver. Evet peki gelelim konumuza. Ne ders oldu sana Necla?
4: Ne ders oldu? Ben yaklaşık 8 yıl bir kurumda çalıştım. 5 yılında çok mobbinge uğrayarak böyle çalışmaya devam ettim. Sonrasında artık oraya işe girerken burada 5 yıldır sonra başka bir şey yaparız falan diye böyle yöneticilerim bana söylemişti. Ben de o 5 yıl tamamladım, yöneticim unutmuş bile yani hani. Ben de onun sözünü dinleyerek vesaire. En son ben dayanamadım, şikayet ettim. Sonrasında da çok iyi bir insana denk geldim. Yani aynı kurumda farklı bir birime geçtim. O kadar rahat ettim. Sonra 2 sene sonra istifa ettim. Kocaeli'ne taşındım. Şimdi evden rahat, relax çalışıyorum. Tavsiye ediyorum insanlara. Mobbinge mi uğradınız? Ya da işinizde böyle herhangi bir şey... Beklemeyin ya. Bir sürü iş var, bir sürü şey var. Yani rahat rahat yapmak varken Yani inanın o 5 senemi çok kötü hatırlıyorum. Ne gerek var?
0: Tatsız ama işte sorumluluklar, işte bazı endişeler, korkular, acaba bulur muyumlar vesaire, onu da bırak. Çalıştığın yerde sana da yaptıkları gibi insanı çok güzel manipüle de ediyorlar. Bunu ben de yaşadım. Dolayısıyla yani o dışarıdan konuşmak kolay ki sen de bunu yaşadığın, deneyimlediğin için söylüyorsun. Ama insan maruz kaldığı şeyin etkisi içindeyken çok kolay adım atamayabiliyor. Yani çok kolay kararlar veremiyor. O yüzden bazen bazı şeylerin yaşanması gerekiyor galiba. Daha iyi idrak edebilmek için. Hayırlısı.
4: Evet, ben biraz oturaklı biri değildim. Oturmayı öğrenmiştim.
0: Evet,
4: yani güzel. O bana bir ders oldu yani gerçekten. Ama yine de tavsiyem, yani bir sürü iş var. Aynı kurumda, yani aynı pozisyonda ben diğer tarafta çok rahat ederken orada resmen eziyet çekmişim. Yani
0: bak mesela bir hanımefendi diyor ki nerede bir sürü iş var, bir sürü üniversite mezunu niye işsiz o zaman? Bu doğru demiyorum ama insanlar artık korkuyor, nasıl bir sürü iş o kadar kolay değil diye Melike yazmış.
4: Ama yine de cesaret etmek gerekiyor. Bir de
0: ama şey de var tabii, tazminatı da var bu işin.
4: Evet, tazminat almadım gidersen, tabii ki de ben istifa ettim mesela.
0: Ama huzurun, mutluluğun ve sağlığın daha önemli. O yüzden yapacak bir şey yok.
4: Evet, yani ben...
0: Tamam kız, yeter hadi Necla. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın.
0: Günaydın. Necla. Allah rahmet eylesin. Şey yapmayayım.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
5: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
6: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
7: Vay vay vay vay vay vay.
8: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Evet. Sıla.
1: Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu. Arkadaşlar aman diyeyim bakın ben yaşadım bari günah kız. Günah siz yaşamayın bari diyebileceğiniz ne varsa ders oldu bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 9080 ama artık son mesajları alacağım. Ay aslında bugünün konusuyla da bağlantılı bir şarkı çıktı karşıma. Nereden aklıma geldi?

0: şarkının ikinci bölümünde de şey diyor. Hatır için adam yerler, sonra da vah vah derler. Ya günümüzün gerçeğini anlatıyor Yıldız Tilbe ama telefon almam lazım. Alo.
1: Alo.
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Günaydın.
0: Falanlı. Kiminle mi görüşüyorum?
1: İstanbul'dan Kerem, iyi yayınlar.
0: Hoş geldin Kerem. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş bulduk. Çevre mühendisiyim. Çalışmaca, şu anda işe gidiyorum, yoldayım zaten.
0: Parklar, bahçeler mi yoksa?
1: Yok, normal özel sektör.
0: He.
1: Şimdi... Fabrikalara vesaire gidiyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Emisyon ölçümleri, karbon ayak izleri, işte atık yönetimi,
0: geri dönüşümler falan. Anladım.
1: Aynen, geri dönüşümler vesaire.
0: Çok sıkıcı.
1: Vesaire bu şekilde. Sıkıcı, evet yani. Dünyayı biz kurtaramayacağız ne yazık ki.
0: Hadi inşallah. Belki bir faydan olur yine de. Kerem, nedir acaba ders oldu dediğin şey?
1: Vallahi abi, bana şöyle bir ders oldu. Benim şimdi çevrem geniştir. Hani çok fazla arkadaşım var. Arkadaşlarım,
0: çevre mühendisi
1: insanları...
0: olduğun için.
1: Yani evet. Evet. İnsanları dinlemeyi severim. Hani insanlara yorum yapmayı da çok severim. İnsanları dinleyip iyi algılayabildiğim için, iyi dinleyebildiğim için. Şimdi benim çok yakın bir arkadaşım var. Yaklaşık 10 yaşımızdan beri zaten beraberiz.
0: Evet.
1: Onun da üniversitenin sonrasında bir uzun ilişkisi olmuştu. 3-4 senelik, ama son 1 senesi hani son yıllardaki tabirle çok toksik geçiyordu.
0: Tamam.
1: Sürekli kavga ediyorlar şöyle böyle. Ve ben de kızla da iyi arkadaşım. Sonuçta ben de hani 3-4 senedir tanışıyorum. Hani arkadaşımın sevgisi gibi değil de o da benim artık sonradan tanıştığım bir arkadaşım gibiydi. Son tamam. Zamanlarda bunlar sürekli kavga. İşte benim arkadaşım benimle konuşuyor, niye bu böyle diyor, niye şu şöyle oluyor, kız benimle konuşuyor, ya bu çocuk bana niye böyle diyor, şöyle diyor.
0: Sen de arada kalıyorsun.
1: En son bir gün, ben de arada kalıyordum tabii haliyle. Şimdi en son bir gün ben de bir arkadaşımla Küçükçekmece'den Beylikdüzü'ne metrobüste gidiyorum. Metrobüste o en arkada oturuyordum. Telefonda bir yarım saat neredeyse konuştuk, kız neredeyse ağlayacak edecek. Ben de en son dedim ki, ya abi dedim, yapamıyorsanız ayrılın yani, bu iş olmuyor, yürümüyorsa ayrılın.
0: Tamam, kıza
1: neyse,
0: söylüyorsun bunu.
1: Kıza söyledim tabii. Beylikdüzü'nden indim. Arkadaşın yanına gidiyordum tabii ki de ona. Kapıyı çaldım. Açtım kapıyı, baktım. Benim arkadaş salya üstümü kavlıyor. Ya kanka diyor, işte ismini vermeyeyim. X benden ayrıldı.
0: Tamam.
1: Ben de tabii bir anda şey olunca ya dedim, kendi kendime düşüyorum. Allah Allah dedim, ben dedim diye mi şimdi bundan ayrıldı bir anda. Sonra işte bunlar konuşuyorlar.
0: Ay, nereye bağlayacaksın acaba ya?
1: Kerem bana böyle böyle dedi. Kerem bana şöyle şöyle dedi. Ben o yüzden senden ayrıldığımlara getirdi. Benim arkadaşımla aram biraz açıldı ama sonra düzelttik tabii ki de.
0: Yani, sen de izah ettin durumu. Yani bana anlatmayın abi o zaman deseydin
1: tabii,
0: sen
1: tabii,
0: de.
1: Tabii tabii, ben de izah ettim zaten. Ben de dedim, sürekli dedim, ben sizin işlerinizle uğraşıyorum. Günde neredeyse 2 saat bir onunla konuşuyordum yani. Son 4-5
0: sana
1: ayda.
0: Sana kalmıştı.
1: Bana ya. Yani en son ben de şunu öğrendim. Bana bu ders oldu. Hiç kimse kimsenin ilişkisi hakkında yorum yapmasın, akıl vermesin. Ne halleri varsa herkes görsün. Herkes Allah'ından bulsun diyorum.
0: Bunu böyle bir yere bağlayacağını hiç düşünmüyordum ya. Bilseydim bu kadar uyduruk bitireceğini daha önce müdahale eder. Ama yani... Yani insan kayıtsız da kalamıyor ki, birisi sana bir akıl danışıyorsa, fikir soruyorsa, dahil ediyorsa. Ama nerede duracağını da biliyor olmak lazım. Mesela sen de şimdi işin gücün yok mu senin, her gün 3 saat o kızla sen ne konuşuyorsun, sana ne?
1: Ya kızla tabii ki de 3 saat konuşuyordum. Şimdi
0: tam arkadaşınla da yani, ay bu sizin özel meseleniz, beni buna dahil etme, biz bu ilişki 3 kişi mi yaşıyoruz? De, çık
1: aynı cümleleri
0: yani.
1: Sonra ben de söyledim zaten, ama işte bana ders olan bu oldu. Bir daha hiçbir insanın yani çok yakınım diye bu arada bu kadar yardım ettim. Hani herhangi bir tanıdığıma tabii ki de bu kadar konuşmam etmem, derdine derman olmaya.
0: Kerem, niyeyse sende böyle bir güven vermeyen bir şey var sende ya, ne bilmiyorum ama.
1: Allah Allah, bilmiyorum.
0: Ne yani, böyle bir enerji olarak.
1: İlk defa bir bana böyle dedi.
0: Vay, yani tabii ben nerede gördüm, nerede tanıştım. Sesinden sanki öyle bir şey aldım. Sen sanki böyle, ne bileyim.
1: Yok ya, insanları yargılamayın. Tanımadan yargılamak olmaz.
0: Yargılayacağım sana. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: İstanbul'dan herkese günaydın. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok güzel insanlara dokunuyorsun. Devam et, başarılar diliyorum.
0: Eyvallah,
1: herkese kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Bak adama laf soktum, hala beni övüyor. Yazık kız. Günah kız buna. Günah kız üzmüş derge. Övdü ya beni.
2: Reklam.
0: Süper FM.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Sizi de çok tutmayayım. İşinizi gücünüz vardır.
3: Benden şimdilik bu kadar. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdınız ya da yeniden dinlemek isteriniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabileceğiniz gibi Doğan Can yazıp Instagram'da da beni bulabilirsiniz. DGNCN. Oradan diğer programlar için konu önerisinde de bulunabilirsiniz. Bana özel mesaj yollayın konu önerisi diye başlayıp. Şimdilik

0: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 25, Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 15, Avcılar Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 12, Ataşehir Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar 22, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık.

0: ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Sigortayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: bir uygulamasında.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor.

0: Bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bu sabah yayında notlarıma baktım. Bayağı da olmuş bu konuyu işlemeyeli. Her konuştuğumuzda da gerçekten türlü hayat tecrübeleri bize eşlik ediyor. Bu sabahın yayın konu başlığı şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Arkadaşlar şu bana ders oldu siz yapmayın ya da yapmamak bana ders oldu siz yapın gibi bir yerden varsa sizin de böyle türlü hayat tecrübeleriniz buyursunlar.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Oğuz diyor ki 1. Kimseye kurtarıcı rolüne bürünmeyin. Bu hayat bunu öğretti bana. Bazının yeri olduğu o işte gübre dolu yerlerdir. Ne kadar sen çıkarmak istesen de yeri oradır, oraya aittir. 2. Kumar alışkanlığı olan birini kurtarmaya çalışmayın ve sözlerine inanmayın. Borç para sakın vermeyin. Asla o bağımlılıktan kurtulamaz. Çok ciddi tedavi görmesi gerekiyor. O yüzden kumar oynayan birinden uzak durun, görüşmeyin. Oğuz, yani doğru diyor olmanla beraber bir yandan da şimdi senin çok yakınında böyle bir bağımlılık edinmiş biri olsa onu bu sıkıntıdan kurtarmaya çalışmaz mısın? Ha, yani göz göre göre evet kolay değil. Ama imkansız da değil. Doğancan, bu hayatta iyilik yapmamam gerektiğini anladım. Üvey kızıma dünürler tanışmaya geldiğinde bir annenin yapacağı kadar emek harcadım. Geldik nişan isteme törenine, el alemin içinde babasına yüksek sesle tehditkar bir şekilde ablamı seviyorsan oturacaksın oraya diye annesinin yanını gösterdi. Bana da diyor ki sen de şöyle otur. O tarafta oturman estetik durmaz dedi. Özrü bekleyen ben neredeyse özür dilettirecek hale getirilmeye çalışıldım diye. Aile içi kaoslar. Keşke ben de orada olsaydım. Tatsız olmuş. Bizdeki tecrübe kimseye haddinden fazla değer vermemek gerektiğini öğrenmek oldu bu arada demiş. Evet, ama işte onu da anlayana kadar zaten gereken değeri çoktan vermiş oluyor insan. Yani vermeden vermemen gerektiğini anlamıyorsun.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Alo. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Mehmet, Ankara'dan.
0: Hoş geldin Mehmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben kamu görevlisiyim. Ankara'da.
0: Kurcalamayalım o zaman he?
2: Yani evet, iyi olur.
0: Niye, belki bizim işimize yarayacak bir şeydir Mehmet abi?
2: Çok yarayacağını sanmıyorum.
0: Doğru
2: zaten
0: diyorsun.
2: Bitirdin ya.
0: Ne? Zaten?
2: Bitirdin ya, o yüzden gerek yok.
0: Bitirdim ya, ne? Ha, askerlik. Ha, tamam abi, aman dur boşver. Evet, gelelim konumuza. Bugün ders oldu dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Nedir acaba?
2: Evet, bana da büyük bir ders oldu. Çok güvendiğim, çok inandığım birisi beni öyle bir kandırdı ki.
0: Ne oldu?
2: Yani artık hani bütün inanç sistemini değiştirdi yani.
0: Allah Allah. Abi olayı anlatman lazım bize. Böyle bir parmak bağçalamazsın. Ne oldu?
2: Hani 13 yıllık evliliğimi bir anda bitirdim. Beni aldattı. Evet. Ve şu an pişman olduğunu söylüyor ama geri dönmemi istiyor. Ve bunda da işte kararsız kalıyorum. Bir yalana bir daha nasıl inanacağım onu bilmiyorum. İnsanlara yalanlara inanmamasını tavsiye ediyorum.
0: Da önce sen bir netle istersen bize tavsiye edene kadar. Bu arada şimdi dışarıdan bu gibi durumlara karşı böyle keskin ve net yorum yapmak çok kolay tabii ki. Senin duygu durumun, senin yaşadığın, onları sen bilirsin sadece. Keşke böyle bir şey maruz kalmasan, çok büyük güven kıran, çok büyük hayal kırıklığı olmakla beraber devam etme isteğin varsa da kime ne? Yani eğer bu konuda senin böyle bir isteğin varsa, ama yarın öbür gün yine yani böyle bir paranoyak gibi yaşayacağını bilmen lazım. Belki yeniden böyle bir şeye maruz kalmasan bile hep böyle ulan acaba yine bir

0: şey mi var diye telefonları kurcalayacaksın. Hep böyle ne bileyim bir şey olduğu zaman, bilmiyorum tabii olayın detaylarını da çok sormak istemedim. Çünkü askeri personelim dedin. O yüzden çok girmek istemiyorum oralara. Ama yani ne diyeyim, hayırlısı olsun. Ne zaman ayrıldınız?
1: Daha 3 hafta falan oldu işte.
0: Aa, yeni. Boşandınız mı yoksa öyle evleri mi ayırdınız?
1: Yok, boşanma aşamasındayız şu anda.
0: Abi nasıl öğrendin? Anlatsana biraz.
1: Mesajlarını yakaladım. Instagram ilk hesabından bir hesap açmışlar. Oradan öğrendim.
0: Sen bu arada daimi Ankara'da mısın yoksa görev için gidiyor musun bir yerlere?
1: Gidiyorum, geliyorum.
0: İşte senin gittiğin dönemlerde olmuş ha?
1: Evet, muhtemelen.
0: Nikahlı eşin ama yani kusura bakma. Allah kahretsin yani.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Hiç hoş değil yani, hiç. Ne diyeyim, hayırlısı olsun. Bir de iş arkadaşıyla. Abi bir şey diyeceğim. Boşan gitsin, boş ver ya. Kaç yaşındasın sen?
1: 45.
0: Tamam, genç adamsın diyeceğim de dilim varmıyor. Gençsin canım yani. Kendine bunu yapmana ne gerek var yani. Evet, üzücü, keşke bunlar yaşanmasaydı da yani. Bundan sonrası senin için çok hayırlı değil yani. Dikiş tutmaz bu ilişki daha yani. O yüzden diyorum.
1: Teşekkür ederim. Bunu söylemek istedim. Çok sağ ol.
0: Peki, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Ve... Abi aldatmayın ya. Kimse kimseyi aldatmasın. Eğer böyle bir yola mı gireceksin? Bitir hayatındaki o ilişkiyi. Yani öyle bir fikrin varsa, gönlünün başkasına kaydığını düşünüyorsan, öyle bir şey varsa, hissiyatın varsa, bu neymiş ya? Bir de yani bak işte hep böyle erkeklere bu konuda hep suçlamalar yapılır ki eğer oturup doğru konuşalım, tabii ki istatistik olarak büyük oranda erkekler bu haltı yiyor olmakla beraber, işte bak bir kadın da yine bir erkeğin canını yakıyor.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Asker abimize selamlar, sakın affetmesin, aldatan tekrar aldatır ve bu iş abimize olmadık şeylere sürükler, hiç gerek yok diye Serhat mesaj yollamış. Ne bu? Mehmet abiyi çok iyi anlıyorum, ben de aynı şeyi yaşadım, atlatması çok zor, sürekli bir kontrol hali, insan manyak oluyor. Ya işte dediğim gibi kimse büyük konuşmasın bu gibi mevzularda. Tabii ki akıl mantık ne diyor? Bitmiştir o iş. Bir daha asla dönüp bakmayın. Ama işte kolay değil bazı insanlar için. Herkes her durumu aynı şekilde göğüsleyemeyebiliyor. Ya da çözüm yöntemi, başa çıkma yöntemi aynı değil. Affede de bilir çok aşık olduğunu düşündüğü için, hissettiği için. Ama şunu düşünün arkadaşlar. Bundan 10 sene önce, hani ortalama şu an minimum 30 yaşımız, 30 yaşında olanlar için de geçerli bu. Bundan 10 sene önce canınızı aşırı sıktığınız hangi konu şu an hala gündeminizde? Ölüm kalım meseleleri hariç tabii ki. Yakınlarımızla alakalı o meseleler değil. Yani böyle yaşadığımız ilişki, iş, ne bileyim arkadaşlık, yalan dolan, iftira, o bu şu neyse yani. Bundan 5-10 sene önce canımızı sıktığımız hiçbir şey hala bizimle devam etmiyor. O yüzden canımız sıkılacak, sıkılsın ki yarın artık o sıkılma hali devam etmesin diye. O yüzden aman, biz de bir kere geldik bu dünyaya yani, öyle biliyoruz. O yüzden hiç hep diyoruz ya, kul hakkına girmemek lazım diye. İnsan en çok kendi hakkına giriyor farkına varmadan, şu lanet olası kalbi yüzünden.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: bir uygulamasında.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kim var aklımızda? Lalo?
3: Günaydın.
4: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ebru'dan.
4: Ebru, hoş geldin. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
3: Ankara'dan arıyorum.
4: Ben buna biraz bozuluyorum bu arada Ebru. Neye? Söylüyorum hemen. Şimdi ben burada kendimi parçalıyorum. Ha ha ha. İyi. Yüksek enerjide konuşurken bağlanıyorsunuz sanki taziye evine gelmişçesine. Günaydın.
3: Aslında öyle gireceğim. Ama nasıl oldu biliyor musun?
4: Tamam, bir can gelsin sesine ya.
3: Tamam durun, sakin olun, yeni uyandık.
4: Allah Allah, seni mi bekleyeceğiz biz? Daha dur diyor. Ebru, tamam. Nedir acaba ders oldu dediğin şey?
3: Ben şunu söylemek istiyorum. Tamam, bir mesaj okudunuz Oğuz'u, yanlış hatırlamıyorsam. Kimseyi kurtarmaya çalışmayın diyordu.
4: Evet.
3: Bu konuyla ilgili, yani bu konuya katıldığımla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Sonra 32 yaşındayım ve üniversite zamanında, üniversite başında ben de böyle bir insana denk geldim. Ve üniversite boyunca ve sonrasındaki bir yıl boyunca onun hep kurtulmak istediğini ya da...
4: Bir bağımlılığı mı vardı?
3: Evet.
4: Tamam. Yasaklı madde kullanıyordu.
3: Aynen, kurtulmak istediğini düşündüm ve şöyle annesi de mesela... Yani şunu söylemek istiyorum, aslında annesi de bir şekilde bana kurtarıcı gözüyle baktığı için, işte sen geldin oğlum kurtulmak istiyor, bak işte hastanelere yattı, çabalıyor tarzında annesi de sizi çok benimsiyor bu tarz konularda. Bence yapılması gereken bu değil ve bu bence çok daha büyük bir kötülük.
4: Yapılması ablası gereken benim... ne? Uzaklaşmak mı?
3: Uzaklaşmak değil, hani ailesi olarak söylüyorum. Yani sizin çocuğunuz bu durumdaysa başkasının çocuğunu bence yapmamalısınız. Ablasının bana gösterdiği tavırı hep bozulmuşumdur senelerdir. Bana hep kötü davrandı ama bence doğru olan oydu. Çünkü o da biliyordu kardeşinin kurtulamayacağını ve günün sonunda bana da zarar vereceğini. Yani o benim hep gitmemi isterken annesi hep benim kalmamı istedi ve işin sonunda ben de yalnız...
4: O da kendi çocuğuna fayda sağlarsın diye aslında seni çok önemsemedi ve hani şey, evet. Yani fayda sağlasın diye, anladım. Doğru, ama işte her durumda kendi şartları içinde değerlendirilir. Dediğine katılıyorum. Kolay bir süreç değil tabii ki, ama yani burada da zaten çok böyle hani makul ve mantıklı şeyler aramak da çok mümkün değil. Çünkü günün sonunda baktığımız zaman bu kontrol dışı bir durum ya. Gerçekten tedaviye ihtiyacı var bu insanların. Ne
3: evet,
4: oldu sonra peki?
3: Evet, sonunda şöyle bir şey oldu. Son senesinde annesi terk etti. Ve ben hani artık sevgilisi değil de annesinin müşkesine ben ona bakmaya başladım. Ve en son artık evdeki her şeyi satmıştı. Yani buna para bulmak için bu insanı yapamayacak kötülük yok. En son aldığım habere göre işte cezaevindeydi vesaire. Hani ben evet kurtuldum mu? Evet kurtuldum, ama benim çokça yıllarım ve en güzel zamanlarım belki gitti.
4: Ebru, ama işte insanın duygusu olduğu zaman çok makul düşünemiyor ya. Yani şu anki aklınla bunları söyleyebiliyorsun, ama o zaman belki yakın arkadaşların, senin ailenden birileri de bu konuda uyardığı zaman sen onlarla kavga ediyordun belki. Çünkü sen de çok duyguların olduğu için mantıklı düşünebildiğin bir dönemde değildin. Yaşanması gerekiyormuş diyelim. Eminim bu da sana bir sürü hayat tecrübesi kattı, ama keşke böyle öğrenmek zorunda kalmayaydık.
3: İşte Ankara'ya geldiğimde de çok güzeldi. Tekrar teşekkürler.
4: Geldin mi? Söyle şey. Evet, eğlendik. Oley.
3: Evet.
4: Sağ ol Ebru.
3: Teşekkür ediyorum.
4: Hadi kalk git. Gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Nuray var.
4: Seval, değil mi?
5: Nuray.
4: Nasıl öyle evet. Anladım ben. Nuray Hanım, hoş geldiniz. Nereden bilmiyorum. Arıyoruz?
5: Hoş buldum. İstanbul'dan arıyorum. Şu an yoldayım. İşe doğru gidiyorum.
4: Ne iş yaparız? Tanıyalım biraz.
5: Ben bir mobilya sektöründe sıkıntı hizmetler yöneticisiyim.
4: He, mobilya dediğimiz şey mi? Koltuk falan mı yoksa?
5: Aynen, ev mobilyası.
4: Ev eşyaları satılıyor. Satış evet. Sonrası destekte de işte arıyorlar. Nuray Hanım, bunun dördüncü ayağı kırılmış. Biz bunu gibi şeyler mi yani?
5: Sadece o şeyi kamerayla çekip telefonun kamerasıyla böyle büyütüyorlar nokta kadar bir şeyi. Burada işte depo var, hasar var gibi.
4: E varsa var, ne olmuş yani, değiştirin.
5: Ay kıyamet. Değişim.
4: Peki bugüne kadar gelen en enteresan talep ne oldu?
5: Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 5-6 yıl önce çalıştığım bir firmamda bir müşteri var, koltukta diyor bir sorun var. Gidiyoruz geliyoruz, gelen ekibe şey diyor sürekli, koltuğun sağ tarafına oturduğunda bir sorun yok, sol tarafına oturduğunda midesi bulanıyormuş.
4: Ne alakası? Saçmaymış gerçekten.
5: Bayağı bir saçmaydı. O kadar saçma şeylerle karşılaşıyoruz ki. Ama en saçması buydu yani.
4: Midesi mi bulanıyormuş sola oturunca?
5: Evet. Bir de şey yapıyor böyle ekibin yanında. Ben de telefondayım bir yandan.
4: Oturmasın o da o zaman
5: diyor,
4: oraya.
5: Ekip de burada diyor. Evet. Sağa oturdum diyor. Hiçbir şey yok diyor. Ama bak diyor, sola oturuyorum. Bak midem bulandı diyor, kalkıyor oradan.
4: Allah Allah.
5: Çok inanılmaz.
4: Aklıma şey geldi, Mahmut abi, Mahmut Tuncer. Eşi Işıl ablanın böyle gözünde bir sorun vardı. Sohbet ediyoruz, şey demişti, böyle gözümü yukarı doğru kaldırdığım zaman bulutlar görüyorum demişti. Tansiyonla alakalı bir sorunu vardı o dönem. Mahmut abi de dedi ki yukarı bakma o zaman. Aynı hesap. Peki bugünün konu başlığı ders oldu. Nedir acaba bana ders
5: yani
4: oldu dediğin şey?
5: Aslında şöyle, daha önce de tecrübe etmiştim ama şu son birkaç günde daha bir tecrübem oldu. Hmm. İş arkadaşından arkadaş ve dost olmazmış. Çok güzel bir ders oldu.
4: Ne oldu? Hı-hı. Ayak kaydırma operasyonu mu?
5: Ya onlar hep var ama ben böyle çok hayatıma böyle sürekli bir arkadaş alan bir insan değilim. Çok nerede böyle, hani çok arkadaşım vardı ama dostum diyebildiğim bir iki kişi, o da 20 yıllık, 22 yıllık dostum vardı bir kişi. Uzun zaman sonra ilk kez böyle birine şey yaptım, böyle çok samimi geldi, tamam dedim, bunu alabilirim hayatıma falan diye böyle. 2-3 aydır böyle gayet samimi bir şekilde güzel. Ve bu son dönemde ben de işten ayrılma dönemindeyim, istifamı yazmıştım. Bana sürekli böyle işte sen yazdıysan ben de yazdım dedi ve gitti yazdı. Gerçekten istifasını verdi. Tabii ben o sırada yıllık iznimi kullandım. Bir tatile gittim, sürekli bana şey yapıyor. Ne zaman geleceksin işte, çabuk bak, döndüğünde ne kadar duracaksın, ben de ona göre ihbar süremi kullanacağım falan. Meğerse markamdan neler söylüyormuş direkt patronlara. Yok işte bütün sistemi mahvetmiş, hiçbir şey yapamamış, onun yüzünden sistem batmış falan diye.
4: Şey de demiştir o, benim istifayı da o zorladı. Nuray dedi ki ben gidiyorum, sen de ayrılacaksın buradan
5: kesin
4: falan.
5: Kesin demiştir.
4: Dem kessin.
5: Yemin ediyorum, onu kesin demiştir. Böyle konuşuyormuş ve şey, dün bir öğrendim ben, bu cuma son, hafta sonu bitti ihbar sürem çok şükür. Yerime o bakacakmış.
4: Şeytan.
5: Tam şeytan gerçekten.
4: Evet. Ama yok yani, ben şeye katılmıyorum, iş ortamından arkadaş olmaz vesaire falan. Yani
5: olmazmış ya.
4: Olur canım, niye, benim bir sürü var. Yani benim mesela ilk çalıştığım radyodan görüştüğüm 3 tane hali hazırda dostum diyebileceğim arkadaşım var, 2-3 tane. Onlarla yani o biraz şey, adamına göre değişiyor. Baktığın zaman şey gibi, zaten akrabalık bağı gibi oluyor. İş ortamındaki insanlar biraz böyle mecburiyetten görüştün. Uyduruyorum, teyzeni, halanı, dayını, amcanı sen seçemiyorsun. Ve bir şekilde hayatında, düğünde, cenazede, orada burada yani görüşmesen bile denk geldiğin insanlar. Burada da yani iş ortamında da sevsen de sevmesen de bir şekilde maruz kaldın, beraber iş götürmek durumunda kaldın insanlar da. İşte sonra ayrılırsan oradan görüşmek zorunda değilsin tabii ki yani.
5: Kesinlikle zaten hasta ama şey de beni çok yanılttı. Ben normalde yay burcuyum. Hislerim de çok kuvvetlidir. Böyle bir insana baktığımda bir iki saat sohbet ettiğimde tamam bu böyle derim ve çekilirim. Ya da işte tamam bu iyi derim ve
4: gördük.
5: Çok nadir yanılmışsınız. Bu konuda yani Şok oldum. Demek ki ben de yanılabilirim.
4: Evet, peki. Sağ ol Nuray. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Beyza ben.
1: Hoş geldin. Beyza değil mi?
2: Evet.
1: Sesinden sağlam dedikodu varmış gibi hissettim.
2: Yok. Sadece bir arkadaşıma çok güvenmiştim.
1: O da seni üzdü ha?
2: Aynen.
1: Tamam, anlatman lazım olayı. Evet, işin özü yani ders oldu. Bana kimseye güvenmeyin diyorsun anladığım kadarıyla. Uyduruk bir cevap ama bizim için mühim olan buradaki mevzu. Ne oldu?
2: Şimdi benim bir sevgilim vardı. Bir de çok yakın arkadaşım vardı.
1: Kız arkadaşın.
2: Aynen, kız arkadaşım. İlk başta onlar arkadaştı falan ama tabii sonra ben sevgilimle ayrılıyorum. Arada problemler falan oluyor. Ben sevgilimle ayrılıyorum. Ondan sonra meğerse bunlar görüşüyorlar. Haberim yok. Sonra bir gün bunlar buluşuyorlar. Ondan sonra fotoğraf atıyorlar. Ben tabii fotoğrafta görüyorum.
1: Fotoğraflarından story paylaşıyorlar.
2: Aynen öyle.
1: Dur, birkaç detay soracağım. Ne kadar zamandır beraber olduğun bir çocuktu?
2: Yaklaşık 8 aydı. Bu arada bu lise döneminde olan bir olaydı.
1: Aman, kız çocukmuşsunuz be. Yani tabii ki yine doğru değil de yani lisede olan bir şeyle ilgili de çok fazla tüküremeyeceğim şimdi. O zaman yani hiçbirimizin aklı çok yerinde değildi yani. Çok makul ve mantıklı düşünemeyebilir insan. Ayrıca görüşüyorlardı dedinle gittiler bir tane şey çay çorba içtiler geldiler Allah bilir ne ki sanki. Meğerse evlenmişler sonra değil mi? Yok.
2: Evlendiler sonra ayrıldı sonra kız benden özür diledi.
1: Evlendiler mi gerçekten?
2: Evet, kız benden geldi ayrıldıktan sonra özür diledi, ben dedi yanlış yaptım falan dedi. Sonra aradan biraz zaman geçti, evlendiler.
1: Bir daha evlendiler.
2: Yok, hayır, bir kere evlendiler.
1: Kız doğru gün anlat ya. Bunlar evlendi. Sonra ayrıldıktan sonra kız pişman olup
2: sen... Hayır ya, bunlar sevgiliydi.
1: Tamam.
2: Sonra ayrıldılar.
1: Tamam.
2: Ondan sonra kız benden özür diledi. Ben de bir yanlış yaptım dedi.
1: Evlendiler dedin az önce.
2: Tamam, devamı var, anlatıyorum işte. Ondan sonra kız benden özür dileyince ben de tabii üzüldüm. Dedim tamam, hani önemli değil, olabilir, olmuştur. İnsanımız hata yaparız falan. Sonra aradan birkaç ay geçti, baktım evlendiler. İşte evlendiler ve bir çocukları var şu anda.
1: Devam ediyorlar. Senin durum ne?
2: Ben de evlendim.
1: Tamam artık. Cehennem olsunlar. Peki, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bu arkadaşa güven konusunda Doğan Can, hatırlar mısın? Bir abla kek tarifi yüzünden 10 yıllık arkadaşını silmişti. Çok büyük aldatıldım falan diye anlatmıştı, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Evet, oldu bayağı ama Suat. Hayal meyal hatırladığım şuydu. Bir hanımefendi bağlandı. Bir arkadaşının kekini çok beğeniyormuş. Çok güzel kek yapıyor diye anlattı. Dedim. Tarifini istedim. Verdi tarifi, yapıyorum. Onunki gibi olmuyor. Bir daha istiyorum. Aynı tarifi veriyor. Yapıyorum. Onunki gibi. Meğerse bana eksik söylüyormuş ki benim kekim onunki kadar güzel olmasın diye. Bana yalan söyledi deyip 10 yıllık arkadaşımı sildim gibi bir hikayeydi değil mi? Hatırlıyorum. İsmimin gizli kalması kaydıyla günaydın Doğan Can. Bana öyle bir şey ders oldu ki, kısaca bahsedeyim, 5-6 yıl önce çalıştığım yerde bir kavga çıktı. Polis geldikten sonra yerde baygın yatan birine yardımcı oldum. Yardımcı olduğum kişi birkaç saat sonra vefat etti ve ben yardım ettiğim kişiyi öldürme şüphesiyle tutuklanıp 1,5 yıl cezaevinde kaldım. Şu an aklandım ama ne yazık ki olana çare yok, iyilikten maraz doğar lafı boşuna söylenmemiş. Hayatımın dersi oldu demiş. Çok kötü bir olay ya, geçmiş olsun. İyi de yani insan düşünebilir mi böyle bir şey ya? Şimdi böyle bir olay yaşanmış. Bak adam 1,5 yılda yatmış, hiç suçu yok diyor bu konuda. Birine bir şey olsa o zaman hiç müdahale etmeyeceğiz mi? O zaman ekip arayacağız. Değil mi?
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: kördüm.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yeşilay.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.